0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nüki sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize teröristin Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Radyo Radar 91.8.

sevgiler çok insafsız, yarın uyur.

yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız yarını.

buz olur kesilere yanarken içim. Buz olur kesilirim

olur uçarım yanarken içim. Kuş olur uçarım

düşünmeden konuşmayı. Küçük bir oyun içinde önemli kişi olmayı. Aklımdan geçen sözler

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele

0: merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgöl ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, "Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz" dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
1: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez, buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
0: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
2: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 bitirim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
0: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştığı Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özeti. saatini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.

0: Çay tutalım mı biraz?
1: Evet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, "Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü

0: için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye, protez gözünü krediyle aldıran Hüseyin'in adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
1: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
0: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
2: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
0: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

0: Bu sefer terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
1: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
0: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30

0: 35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
1: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum, %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
0: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası

0: yapılması emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgöl ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nöke sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, "Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz" dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasa ile ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
1: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize teröristsiz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
0: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
2: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 bitirim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
0: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştığı Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
5: Sağlık Rehberi.
6: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ile 71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
5: Sağlık Rehberi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nöke sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2020 3, 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgöl ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının

0: Karanlığına bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye, protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
1: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
0: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
2: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
0: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştığı Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nüki sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fatih Caddesi, Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi, Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cezit Mahallesi, Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi, İnönü Caddesi. Bünyan, Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi, Timuçin Caddesi, Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi, Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi, 38.870 Sarıoğlan, Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi, Alpaslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı dezenformasyon

0: dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyeti Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
1: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
0: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
2: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
0: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
3: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgöl ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nüki sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2020 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlarının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 bitirim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
7: böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: bizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila 71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: 네.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipro bölgesindeki farklı kasabalara düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı'nın görevden alınmasının korkunç bir hata olduğunu belirtti. Birleşik Krallık ile İrlanda arasında yapılması planlanan 430 milyon sterlinlik denizaltı elektrik kablosu hattının güzergahı değiştirildi. Karar Harry Potter hayranlarının tepkisi üzerine alındı. İngiltere'de yayın yapan bir radyo istasyonunun İngiltere Kralı 3. Charles'ın hayatını kaybettiğini yanlışlıkla duyurması nedeniyle yayın ilkelerini ihlal ettiği belirlendi. İngiltere İletişim Kurulu söz konusu yayının kurallara aykırı olduğuna karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'ne Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediği ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise ABD belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi. İsrail'in olası bir pazarlıkta koz olarak kullanmak amacıyla yaklaşık 1700 Filistinlinin cenazesini elinde tuttuğu bildirildi. Güney Afrika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yaklaşık 650 konuttan oluşan Novi Rakel adında yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmayı planladığını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 29, Akkışla Özvatan, Sarıoğlan, İncesu ve Tomarsa 30, Yahyalı, Develi ve Felahiye 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 27, Nevşehir ve Sivas 30, Kırşehir ve Niğde 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında, "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Gürek, "Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu çünkü Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten bu ülke için çok önemli bir şahıstı, bir karakterdi, bir siyasi liderdi" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili açıklamasında, "Milletimizin sarsılmaz birliği ve ülkemizin huzuru yolunda atılmış tarihi bir adımdır" dedi. Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. Vize ya da vize randevusu temin etme garantisi verip vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri'de düzenlenen operasyonda

0: Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor dünyasındaki en taze gelişmeleri derlediğimiz bültenimizle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası tüm heyecanıyla başladı. Şampiyonanın ilk gününde mindere ve piste çıkan 6 milli atletimizden gururlandıran haber kadınlar 3 adım atlamadan geldi. Milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, elemelerde gösterdiği 14,23 metrelik muazzam atlayışıyla adını doğrudan finale yazdırmayı başardı. Şampiyonada toplam 50 sporcuyla madalya arayan Ay Yıldızlı ekibimizin gururu Tuğba, final heyecanı için 14 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.40'da yeniden pistte olacak. Aynı şampiyonada ter döken diğer sporcularımızın ilk gün dereceleri ise şöyle. Erkekler 400 metrede Kubilay Encü 46,13'lük dereceyle seride 6. genel sıralamada 14. oldu. Erkekler 800 metrede Ömer Faruk Bozdağ 1,48,41'lik dereceyle seride 6. genel sıralamayı 27. tamamladı. Gülle atma elemelerinde ise Ali Peker 18,53 metre lik derecesiyle grubunda 12. genel sıralamada 24. sırada yer aldı. Çekiç atma elemelerinde Halil Yılmazer 69,53 metre ile grubunda 13. genel sıralamada 27. Özkan Baltacı ise 68,90 metre ile grubunda 15. genel sıralamada 28. oldu. 2026-2027 sezonunun ilk haftası büyük bir çekişmeyle geride kaldı. Rakiplerine avarajla üstünlük sağlayarak liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan Metro Holding Kayserispor ise sezona başarılı bir başlangıç yaparak ilk haftayı 4. sırada tamamladı. Trabzonspor Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 itibariyle net borcunun 5,9 milyar lira olduğu bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu futbol severleri heyecanlandıracak yepyeni bir projeyi hayata geçirdi. Artık mobil uygulama ve internet üzerinden oynanabilecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Fantezi Ligi, futbol dünyasında dijital dönüşümün kapılarını aralıyor. TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, bu hamlenin Türk futbolunda yepyeni bir dönemin başlangıcı olduğunun altını çizdi. Kuzey Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan milli judocularımız ülkemize 2 bronz madalya kazandırmayı başardı. Letonya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda ise bayrağımızı dalgalandıran milli golfçilerimiz Sude Bay ve Duhan Sazak turnuvayı 2 gümüş madalyayla tamamlayarak büyük bir gurur yaşattı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

kibarca bir bay bay. Ali diyor. Hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipro bölgesindeki farklı kasabalara düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı'nın görevden alınmasının korkunç bir hata olduğunu belirtti. Birleşik Krallık ile İrlanda arasında yapılması planlanan 430 milyon sterlinlik denizaltı elektrik kablosu hattının güzergahı değiştirildi. Karar Harry Potter hayranlarının tepkisi üzerine alındı. İngiltere'de yayın yapan bir radyo istasyonunun İngiltere Kralı 3. Charles'ın hayatını kaybettiğini yanlışlıkla duyurması nedeniyle yayın ilkelerini ihlal ettiği belirlendi. İngiltere İletişim Kurulu söz konusu yayının kurallara aykırı olduğuna karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'ne Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediği ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise ABD belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi. İsrail'in olası bir pazarlıkta koz olarak kullanmak amacıyla yaklaşık 1700 Filistinlinin cenazesini elinde tuttuğu bildirildi. Güney Afrika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yaklaşık 650 konuttan oluşan Novi Rakel adında yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmayı planladığını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 88,2 dolardan işlem görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün 935 uçuş ve 179.789 yolcuyla günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru yenilendi. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk 6 ayında yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31 artarak 4641'e ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Ocak-Temmuz arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi'nde modern topraksız tarım dönemini başlattıklarını belirtti. Yıl sonuna kadar 650 dekar alanda üretimin hedeflendiği bölge tam kapasiteye ulaştığında 5000 kişiye istihdam imkanı sağlayacak. İnşaat Maliyet Endeksi, Haziran'da aylık bazda %0,45, yıllık bazda %28,66 arttı. Gösterdi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 74 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 12 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.618 liradan, çeyrek altın ise 10.808 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 29, Akkışla Özvatan, Sarıoğlan, İncesu ve Tomarsa 30, Yahyalı, Develi ve Felahiye 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 27, Nevşehir ve Sivas 30, Kırşehir ve Niğde 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü sebebiyle açıklama yapan İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, bugün AK Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı resmi verilere göre 11.709.913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir, dedi. TBMM'de görüşülerek kabul edilen çerçeve yasa için red oyu verdiğini açıklayan Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, milletimizin hassasiyetlerini, sahadan bize ulaşan görüşleri ve çerçeve yasa teklifinin içeriğine ilişkin değerlendirmelerimi dikkate alarak genel kurulda red oyu kullandım, dedi. Koca Sinan ilçesinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan şahıs, vatandaşlar tarafından kurtarılarak gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri Spor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Yusuf Aybenaser'le karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Ağustos ayı meclis toplantısında 56'sı asıl, 20'si ek olmak üzere toplam 76 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda çevre yatırımlarından tarımsal hizmetlere, tarihi mirasın korunmasından altyapı hizmetlerine kadar kentin farklı alanlarını ilgilendiren başlıklar ele alındı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 4200 adet makaron, 156 kilogram kıyılmış tütün, 93 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Harikalar Diyarı ve Cırkalan bölgelerinde bulunan dere ve menfez yapım çalışması nedeniyle 12 Ağustos Çarşamba günü tarihi itibariyle raylı sistem işletmesinde geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ilden 5 yönünden gelen yolcularımız Beyazşehir İstasyonu'nda, organize sanayi yönünden gelen yolcularımızsa Mimar Sinan Kavşağı İstasyonu'nda otobüslere aktarma yapacaktır. Otobüslerle Beyazşehir ve Mimar Sinan Kavşağı İstasyonu arasında ulaşım sağlandıktan sonra yolcularımız raylı sistem araçlarımıza aktarma yaparak yolculuklarına devam edebileceklerdir ifadelerine yer verildi. Bünyan ilçesi yakınlarında takla atan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Bünyan ilçesi Elbaşı mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cezit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi, İnönü Caddesi, Bünyan, Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi, Timuçin Caddesi, Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi, Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi, 38870 Sarıoğlan, Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında, "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Gürlek, "Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu çünkü Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten bu ülke için çok önemli bir şahıstı, bir karakterdi, bir siyasi liderdi" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili açıklamasında, "Milletimizin sarsılmaz birliği ve ülkemizin huzuru yolunda atılmış tarihi bir adımdır" dedi. Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. Vize ya da vize randevusu temin etme garantisi verip vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri'de düzenlenen operasyonda kaçak sigara, makaron, elektronik sigara likiti, tütün ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Benzinin litresine ortalama 1 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzinin fiyatları ise bazı şehirlerde 72 TL'yi geçti. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor dünyasındaki en taze gelişmeleri derlediğimiz bültenimizle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası tüm heyecanıyla başlıyor.

0: Üçüncü oldu. Erkekler 800 metrede Ömer Faruk Bozdağ 1.48,41'lik derece ile seride 6. genel sıralamayı 27. tamamladı. Gülle atma elemelerinde ise Ali Peker 18,53 metrelik derecesi ile grubunda 12. genel sıralamada 24. sırada yer aldı. Çekiç atma elemelerinde Halil Yılmazer 69,53 metre ile grubunda 13. genel sıralamada 27. Özkan Baltacı ise 68,90 metre ile grubunda 15. genel sıralamada 28. oldu. 2026-2027 sezonunun ilk haftası büyük bir çekişme ile geride kaldı. Rakiplerine avarajla üstünlük sağlayarak liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan Metro Holding Kayserispor ise sezona başarılı bir başlangıç yaparak ilk haftayı 4. sırada tamamladı. Trabzonspor Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 itibariyle net borcunun 5,9 milyar lira olduğu bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu futbol severleri heyecanlandıracak yepyeni bir projeyi hayata geçirdi. Artık mobil uygulama ve internet üzerinden oynanabilecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Fantezi Ligi, futbol dünyasında dijital dönüşümün kapılarını aralıyor. TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, bu hamlenin Türk futbolunda yepyeni bir dönemin başlangıcı olduğunun altını çizdi. Kuzey Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan milli judocularımız ülkemize 2 bronz madalya kazandırmayı başardı. Letonya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda ise bayrağımızı dalgalandıran milli golfçilerimiz Sude Bay ve Duhan Sazak turnuvayı 2 gümüş madalyayla tamamlayarak büyük bir gurur yaşattı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipro bölgesindeki farklı kasabalara düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı'nın görevden alınmasının korkunç bir hata olduğunu belirtti. Birleşik Krallık ile İrlanda arasında yapılması planlanan 430 milyon sterlinlik denizaltı elektrik kablosu hattının güzergahı değiştirildi. Karar Harry Potter hayranlarının tepkisi üzerine alındı. İngiltere'de yayın yapan bir radyo istasyonunun İngiltere Kralı 3. Charles'ın hayatını kaybettiğini yanlışlıkla duyurması nedeniyle yayın ilkelerini ihlal ettiği belirlendi. İngiltere İletişim Kurulu, söz konusu yayının kurallara aykırı olduğuna karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'ne Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediği ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise ABD belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi. İsrail'in olası bir pazarlıkta koz olarak kullanmak amacıyla yaklaşık 1700 Filistinlinin cenazesini elinde tuttuğu bildirildi. Güney Afrika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yaklaşık 650 konuttan oluşan Novi Rakel adında yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmayı planladığını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 88,2 dolardan işlem görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün 935 uçuş ve 179.789 yolcuyla günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru yenilendi. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk 6 ayında yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31 artarak 4641'e ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Ocak-Temmuz arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi'nde modern topraksız tarım dönemini başlattıklarını belirtti. Yıl sonuna kadar 650 dekar alanda üretimin hedeflendiği bölge tam kapasiteye ulaştığında 5000 kişiye istihdam imkanı sağlayacak. İnşaat Maliyet Endeksi, Haziran'da aylık bazda %0,45, yıllık bazda %28,66 artış gösterdi. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 74 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 12 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6618 liradan, çeyrek altın ise 10808 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 29, Akkışla Özvatan, Sarıoğlan, İncesu ve Tomarsa 30, Yahyalı, Develi ve Felahiye 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 27, Nevşehir ve Sivas 30, Kırşehir ve Niğde 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü sebebiyle açıklama yapan İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, bugün AK Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı resmi verilere göre 11.709.913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir, dedi. TBMM'de görüşülerek kabul edilen çerçeve yasa için red oyu verdiğini açıklayan Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, milletimizin hassasiyetlerini, sahadan bize ulaşan görüşleri ve çerçeve yasa teklifinin içeriğine ilişkin değerlendirmelerimi dikkate alarak genel kurulda red oyu kullandım, dedi. Koca Sinan ilçesinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan şahıs, vatandaşlar tarafından kurtarılarak gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri Spor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Yusuf Ay Benaser'le karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Ağustos ayı meclis toplantısında 56'sı asıl, 20'si ek olmak üzere toplam 76 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda çevre yatırımlarından tarımsal hizmetlere, tarihi mirasın korunmasından altyapı hizmetlerine kadar kentin farklı alanlarını ilgilendiren başlıklar ele alındı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 4200 adet makaron, 156 kilogram kıyılmış tütün, 93 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Harikalar Diyarı ve Cırgalan bölgelerinde bulunan dere ve menfez yapım çalışması nedeniyle 12 Ağustos Çarşamba günü tarihi itibariyle raylı sistem işletmesinde geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ilden 5 yönünden gelen yolcularımız Beyazşehir İstasyonu'nda, organize sanayi yönünden gelen yolcularımızsa Mimar Sinan Kavşağı İstasyonu'nda otobüslere aktarma yapacaktır. Otobüslerle Beyazşehir ve Mimar Sinan Kavşağı İstasyonlar arasında ulaşım sağlandıktan sonra yolcularımız raylı sistem araçlarımıza aktarma yaparak yolculuklarına devam edebileceklerdir ifadelerine yer verildi. Bünyan ilçesi yakınlarında takla atan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Bünyan ilçesi Elbaşı mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
0: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında, "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Adalet Bakanı Atın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Gürlek, "Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu çünkü Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten bu ülke için çok önemli bir şahıstı. Bir karakterdi, bir siyasi liderdi" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili açıklamasında, "Milletimizin sarsılmaz birliği ve ülkemizin huzuru yolunda atılmış

0: Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor dünyasındaki en taze gelişmeleri derlediğimiz bültenimizle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası tüm heyecanıyla başladı. Şampiyonanın ilk gününde mindere ve piste çıkan 6 milli atletimizden gururlandıran haber kadınlar 3 adım atlamadan geldi. Milli sporcumuz Tuğba Danışmaz elemelerde gösterdiği 14,23 metrelik muazzam atlayışıyla adını doğrudan finale yazdırmayı başardı. Şampiyonada toplam 50 sporcuyla madalya arayan Ay Yıldızlı ekibimizin gururu Tuğba, final heyecanı için 14 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.40'da yeniden pistte olacak. Aynı şampiyonada ter döken diğer sporcularımızın ilk gün dereceleri ise şöyle. Erkekler 400 metrede Kubilay Encü 46,13'lük derece ile seride 6. genel sıralamada 14. oldu. Erkekler 800 metrede Ömer Faruk Bozdağ 1,48,41'lik derece ile seride 6. genel sıralamayı 27. tamamladı. Gülle atma elemelerinde ise Ali Peker 18,53 metrelik derecesiyle grubunda 12. genel sıralamada 24. sırada yer aldı. Çekiç atma elemelerinde Halil Yılmazer 69,53 metre ile grubunda 13. genel sıralamada 27. Özkan Baltacı ise 68,90 metre ile grubunda 15. genel sıralamada 28. oldu. 2026-2027 sezonunun ilk haftası büyük bir çekişmeyle geride kaldı. Rakiplerine avarajla üstünlük sağlayarak liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan Metro Holding Kayserispor ise sezona başarılı bir başlangıç yaparak ilk haftayı 4. sırada tamamladı. Trabzonspor Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 itibariyle net borcunun 5,9 milyar lira olduğu bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu futbol severleri heyecanlandıracak yepyeni bir projeyi hayata geçirdi. Artık mobil uygulama ve internet üzerinden oynanabilecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Fantezi Ligi, futbol dünyasında dijital dönüşümün kapılarını aralıyor. TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, bu hamlenin Türk futbolunda yepyeni bir dönemin başlangıcı olduğunun altını çizdi. Kuzey Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan milli judocularımız ülkemize 2 bronz madalya kazandırmayı başardı. Letonya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda ise bayrağımızı dalgalandıran milli golfçilerimiz Sude Bay ve Duhan Sazak turnuvayı 2 gümüş madalyayla tamamlayarak büyük bir gurur yaşattı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Sağlık Rehberi.
2: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipro bölgesindeki farklı kasabalara düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı'nın görevden alınmasının korkunç bir hata olduğunu belirtti. Birleşik Krallık ile İrlanda arasında yapılması planlanan 430 milyon sterlinlik denizaltı elektrik kablosu hattının güzergahı değiştirildi. Karar Harry Potter hayranlarının tepkisi üzerine alındı. İngiltere'de yayın yapan bir radyo istasyonunun İngiltere Kralı 3. Charles'ın hayatını kaybettiğini yanlışlıkla duyurması nedeniyle yayın ilkelerini ihlal ettiği belirlendi. İngiltere İletişim Kurulu, söz konusu yayının kurallara aykırı olduğuna karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'ne Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediği ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise ABD belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi. İsrail'in olası bir pazarlıkta koz olarak kullanmak amacıyla yaklaşık 1700 Filistinlinin cenazesini elinde tuttuğu bildirildi. Güney Afrika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yaklaşık 650 konuttan oluşan Novi Rakel adında yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmayı planladığını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 88,2 dolardan işlem görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün 935 uçuş ve 179.789 yolcuyla günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru yenilendi. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk 6 ayında yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31 artarak 4641'e ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Ocak-Temmuz arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi'nde modern topraksız tarım dönemini başlattıklarını belirtti. Yıl sonuna kadar 650 dekar alanda üretimin hedeflendiği bölge tam kapasiteye ulaştığında 5000 kişiye istihdam imkanı sağlayacak. İnşaat Maliyet Endeksi, Haziran'da aylık bazda %0,45, yıllık bazda %28,66 artış gösterdi. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 74 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 12 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6618 liradan, çeyrek altın ise 10808 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 29, Akkışla Özvatan, Sarıoğlan, İncesu ve Tomarsa 30, Yahyalı, Develi ve Felahiye 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 27, Nevşehir ve Sivas 30, Kırşehir ve Niğde 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü sebebiyle açıklama yapan İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, bugün AK Parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı resmi verilere göre 11.709.913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir, dedi. TBMM'de görüşülerek kabul edilen çerçeve yasa için red oyu verdiğini açıklayan Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, milletimizin hassasiyetlerini, sahadan bize ulaşan görüşleri ve çerçeve yasa teklifinin içeriğine ilişkin değerlendirmelerimi dikkate alarak genel kurulda red oyu kullandım, dedi. Koca Sinan ilçesinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan şahıs, vatandaşlar tarafından kurtarılarak gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri Spor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Yusuf Aybenaser'le karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Ağustos ayı meclis toplantısında 56'sı asıl, 20'si ek olmak üzere toplam 76 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda çevre yatırımlarından tarımsal hizmetlere, tarihi mirasın korunmasından altyapı hizmetlerine kadar kentin farklı alanlarını ilgilendiren başlıklar ele alındı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 4200 adet makaron, 156 kilogram kıyılmış tütün, 93 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Harikalar Diyarı ve Cırkalan bölgelerinde bulunan dere ve menfez yapım çalışması nedeniyle 12 Ağustos Çarşamba günü tarihi itibariyle raylı sistem işletmesinde geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ilden 5 yönünden gelen yolcularımız Beyazşehir İstasyonu'nda, organize sanayi yönünden gelen yolcularımızsa Mimar Sinan Kavşağı İstasyonu'nda otobüslere aktarma yapacaktır. Otobüslerle Beyazşehir ve Mimar Sinan Kavşağı İstasyonu'nda arasında ulaşım sağlandıktan sonra yolcularımız raylı sistem araçlarımıza aktarma yaparak yolculuklarına devam edebileceklerdir ifadelerine yer verildi. Bünyan ilçesi yakınlarında takla atan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Bünyan ilçesi Elbaşı mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
4: böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında, "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Gürlek, "Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu çünkü Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten bu ülke için çok önemli bir şahıstı. Bir karakterdi, bir siyasi liderdi" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili açıklamasında, "Milletimizin sarsılmaz birliği ve ülkemizin huzuru yolunda atılmış tarihi bir adımdır" dedi. Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. Vize ya da vize randevusu temin etme garantisi verip vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri'de düzenlenen operasyonda kaçak sigara, makaron, elektronik sigara likiti, tütün ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Benzinin litresine ortalama 1 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzinin fiyatları ise bazı şehirlerde 72 TL'yi geçti. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor dünyasındaki en taze gelişmeleri derlediğimiz bültenimizle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası tüm heyecanıyla başladı. Şampiyonanın ilk gününde mindere ve piste çıkan 6 milli atletimizden gururlandıran haber kadınlar 3 adım atlamadan geldi. Milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, elemelerde gösterdiği 14,23 metrelik muazzam atlayışıyla adını doğrudan finale yazdırmayı başardı. Şampiyonada toplam 50 sporcuyla madalya arayan Ay Yıldızlı ekibimizin gururu Tuğba, final heyecanı için 14 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.40'da yeniden pistte olacak. Aynı şampiyonada ter döken diğer sporcularımızın ilk gün dereceleri ise şöyle. Erkekler 400 metrede Kubilay Encü 46,13'lük derece ile seride 6. genel sıralamada 14. oldu. Erkekler 800 metrede Ömer Faruk Bozdağ 1,48,41'lik derece ile seride 6. genel sıralamayı 27. tamamladı. Gülle atma elemelerinde ise Ali Peker 18,53 metre derecesiyle grubunda 12. genel sıralamada 24. sırada yer aldı. Çekiç atma elemelerinde Halil Yılmazer 69,53 metre ile grubunda 13. genel sıralamada 27. Özkan Baltacı ise 68,90 metre ile grubunda 15. genel sıralamada 28. oldu. 2026-2027 sezonunun ilk haftası büyük bir çekişmeyle geride kaldı. Rakiplerine avarajla üstünlük sağlayarak liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan Metro Holding Kayserispor ise sezona başarılı bir başlangıç yaparak ilk haftayı 4.

0: başardı. Letonya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda ise bayrağımızı dalgalandıran milli golfçülerimiz Sude Bay ve Duhan Sazak turnuvayı 2 gümüş madalyayla tamamlayarak büyük bir gurur yaşattı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipro bölgesindeki farklı kasabalara düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı'nın görevden alınmasının korkunç bir hata olduğunu belirtti. Birleşik Krallık ile İrlanda arasında yapılması planlanan 430 milyon sterlinlik denizaltı elektrik kablosu hattının güzergahı değiştirildi. Karar Harry Potter hayranlarının tepkisi üzerine alındı. İngiltere'de yayın yapan bir radyo istasyonunun İngiltere Kralı 3. Charles'ın hayatını kaybettiğini yanlışlıkla duyurması nedeniyle yayın ilkelerini ihlal ettiği belirlendi. İngiltere İletişim Kurulu söz konusu yayının kurallara aykırı olduğuna karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'ne Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediği ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise ABD belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi. İsrail'in olası bir pazarlıkta koz olarak kullanmak amacıyla yaklaşık 1700 Filistinlinin cenazesini elinde tuttuğu bildirildi. Güney Afrika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yaklaşık 650 konuttan oluşan Novi Rakel adında yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmayı planladığını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 88,2 dolardan işlem görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün 935 uçuş ve 179.789 yolcuyla günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru yenilendi. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk 6 ayında yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31 artarak 4641'e ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Ocak-Temmuz arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi'nde modern topraksız tarım dönemini başlattıklarını belirtti. Yıl sonuna kadar 650 dekar alanda üretimin hedeflendiği bölge tam kapasiteye ulaştığında 5000 kişiye istihdam imkanı sağlayacak. İnşaat Maliyet Endeksi, Haziran'da aylık bazda %0,45, yıllık bazda %28,66 arttı. Gösterdi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 74 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 12 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6618 liradan, çeyrek altın ise 10808 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 29, Akkışla Özvatan, Sarıoğlan, İncesu ve Tomarsa 30, Yahyalı, Develi ve Felahiye 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 27, Nevşehir ve Sivas 30, Kırşehir ve Niğde 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü sebebiyle açıklama yapan İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, bugün AK Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı resmi verilere göre 11.709.913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir, dedi. TBMM'de görüşülerek kabul edilen çerçeve yasa için red oyu verdiğini açıklayan Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, milletimizin hassasiyetlerini, sahadan bize ulaşan görüşleri ve çerçeve yasa teklifinin içeriğine ilişkin değerlendirmelerimi dikkate alarak genel kurulda red oyu kullandım, dedi. Kocasinan ilçesinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan şahıs, vatandaşlar tarafından kurtarılarak gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri Spor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Yusuf Aybenaser ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Ağustos ayı meclis toplantısında 56'sı asıl, 20'si ek olmak üzere toplam 76 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda çevre yatırımlarından tarımsal hizmetlere, tarihi mirasın korunmasından altyapı hizmetlerine kadar kentin farklı alanlarını ilgilendiren başlıklar ele alındı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 4200 adet makaron, 156 kilogram kıyılmış tütün, 93 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Harikalar Diyarı ve Cırkalan bölgelerinde bulunan dere ve menfez yapım çalışması nedeniyle 12 Ağustos Çarşamba günü tarihi itibariyle raylı sistem işletmesinde geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ilden 5 yönünden gelen yolcularımız Beyazşehir İstasyonu'nda, organize sanayi yönünden gelen yolcularımızsa Mimar Sinan Kavşağı İstasyonu'nda otobüslere aktarma yapacaktır. Otobüslerle Beyazşehir ve Mimar Sinan Kavşağı İstasyonu arasında ulaşım sağlandıktan sonra yolcularımız raylı sistem araçlarımıza aktarma yaparak yolculuklarına devam edebileceklerdir ifadelerine yer verildi. Bünyan ilçesi yakınlarında takla atan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Bünyan ilçesi Elbaşı mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: Çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında, "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Gürlek, "Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu çünkü Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten bu ülke için çok önemli bir şahıstı. Bir karakterdi, bir siyasi liderdi" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili açıklamasında, "Milletimizin sarsılmaz birliği ve ülkemizin huzuru yolunda atılmış tarihi bir adımdır" dedi. Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. Vize ya da vize randevusu temin etme garantisi verip vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri'de düzenlenen operasyonda kaçak sigara, makaron, elektronik sigara likiti, tütün ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Benzinin litresine ortalama 1 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzinin fiyatları ise bazı şehirlerde 72 TL'yi geçti. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor dünyasındaki en taze gelişmeleri derlediğimiz bültenimizle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası tüm heyecanıyla başladı. Şampiyonanın ilk gününde mindere ve piste çıkan 6 milli atletimizden gururlandıran haber kadınlar 3 adım atlamadan geldi. Milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, elemelerde gösterdiği 14,23 metrelik muazzam atlayışıyla adını doğrudan finale yazdırmayı başardı. Şampiyonada toplam 50 sporcuyla madalya arayan Ay Yıldızlı ekibimizin gururu Tuğba, final heyecanı için 14 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.40'da yeniden pistte olacak. Aynı şampiyonada ter döken diğer sporcularımızın ilk gün dereceleri ise şöyle. Erkekler 400 metrede Kubilay Encü 46,13'lük derece ile seride 6. genel sıralamada 14. oldu. Erkekler 800 metrede Ömer Faruk Bozdağ 1,48,41'lik derece ile seride 6. genel sıralamayı 27. tamamladı. Gülle atma elemelerinde ise Ali Peker 18,53 metre lik derecesiyle grubunda 12. genel sıralamada 24. sırada yer aldı. Çekiç atma elemelerinde Halil Yılmazer 69,53 metre ile grubunda 13. genel sıralamada 27. Özkan

0: oynanabilecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Fantezi Ligi, futbol dünyasında dijital dönüşümün kapılarını aralıyor. TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, bu hamlenin Türk futbolunda yepyeni bir dönemin başlangıcı olduğunun altını çizdi. Kuzey Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan milli judocularımız, ülkemize 2 bronz madalya kazandırmayı başardı. Letonya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda ise bayrağımızı dalgalandıran milli golfçilerimiz Sude Bay ve Duhan Sazak turnuvayı 2 gümüş madalyayla tamamlayarak büyük bir gurur yaşattı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipro bölgesindeki farklı kasabalara düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı'nın görevden alınmasının korkunç bir hata olduğunu belirtti. Birleşik Krallık ile İrlanda arasında yapılması planlanan 430 milyon sterlinlik denizaltı elektrik kablosu hattının güzergahı değiştirildi. Karar Harry Potter hayranlarının tepkisi üzerine alındı. İngiltere'de yayın yapan bir radyo istasyonunun İngiltere Kralı 3. Charles'ın hayatını kaybettiğini yanlışlıkla duyurması nedeniyle yayın ilkelerini ihlal ettiği belirlendi. İngiltere İletişim Kurulu, söz konusu yayının kurallara aykırı olduğuna karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'ne Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediği ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise ABD belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi. İsrail'in olası bir pazarlıkta koz olarak kullanmak amacıyla yaklaşık 1700 Filistinlinin cenazesini elinde tuttuğu bildirildi. Güney Afrika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yaklaşık 650 konuttan oluşan Novi Rakel adında yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmayı planladığını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 88,2 dolardan işlem görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün 935 uçuş ve 179.789 yolcuyla günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru yenilendi. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk 6 ayında yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31 artarak 4641'e ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Ocak-Temmuz arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi'nde modern topraksız tarım dönemini başlattıklarını belirtti. Yıl sonuna kadar 650 dekar alanda üretimin hedeflendiği bölge tam kapasiteye ulaştığında 5000 kişiye istihdam imkanı sağlayacak. İnşaat Maliyet Endeksi, Haziran'da aylık bazda %0,45, yıllık bazda %28,66 artış gösterdi. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 74 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 12 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.618 liradan, çeyrek altın ise 10.808 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 29, Akkışla Özvatan, Sarıoğlan, İncesu ve Tomarsa 30, Yahyalı, Develi ve Felahiye 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 27, Nevşehir ve Sivas 30, Kırşehir ve Niğde 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü sebebiyle açıklama yapan İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, bugün AK Parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı resmi verilere göre 11.709.913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir, dedi. TBMM'de görüşülerek kabul edilen çerçeve yasa için red oyu verdiğini açıklayan Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, milletimizin hassasiyetlerini, sahadan bize ulaşan görüşleri ve çerçeve yasa teklifinin içeriğine ilişkin değerlendirmelerimi dikkate alarak genel kurulda red oyu kullandım, dedi. Koca Sinan ilçesinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan şahıs, vatandaşlar tarafından kurtarılarak gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri Spor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Yusuf Aybenaser'le karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Ağustos ayı meclis toplantısında 56'sı asıl, 20'si ek olmak üzere toplam 76 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda çevre yatırımlarından tarımsal hizmetlere, tarihi mirasın korunmasından altyapı hizmetlerine kadar kentin farklı alanlarını ilgilendiren başlıklar ele alındı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Melik Gazi ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 4200 adet makaron, 156 kilogram kıyılmış tütün, 93 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Harikalar Diyarı ve Cırkalan bölgelerinde bulunan dere ve menfez yapım çalışması nedeniyle 12 Ağustos Çarşamba günü tarihi itibariyle raylı sistem işletmesinde geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ilden 5 yönünden gelen yolcularımız Beyazşehir İstasyonu'nda, organize sanayi yönünden gelen yolcularımızsa Mimar Sinan Kavşağı İstasyonu'nda otobüslere aktarma yapacaktır. Otobüslerle Beyazşehir ve Mimar Sinan Kavşağı İstasyonu arasında ulaşım sağlandıktan sonra yolcularımız raylı sistem araçlarımıza aktarma yaparak yolculuklarına devam edebileceklerdir ifadelerine yer verildi. Bünyan ilçesi yakınlarında takla atan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Bünyan ilçesi Elbaşı mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında, "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Gürlek, "Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu çünkü Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten bu ülke için çok önemli bir şahıstı. Bir karakterdi, bir siyasi liderdi" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili açıklamasında, "Milletimizin sarsılmaz birliği ve ülkemizin huzuru yolunda atılmış tarihi bir adımdır" dedi. Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. Vize ya da vize randevusu temin etme garantisi verip vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri'de düzenlenen operasyonda kaçak sigara, makaron, elektronik sigara likiti, tütün ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Benzinin litresine ortalama 1 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzinin fiyatları ise bazı şehirlerde 72 TL'yi geçti. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spor dünyasındaki en taze gelişmeleri derlediğimiz bültenimizle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası tüm heyecanıyla başladı. Şampiyonanın ilk gününde mindere ve piste çıkan 6 milli atletimizden gururlandıran haber kadınlar 3 adım atlamadan geldi. Milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, elemelerde gösterdiği 14,23 metrelik muazzam atlayışıyla adını doğrudan finale yazdırmayı başardı. Şampiyonada toplam 50 sporcuyla madalya arayan Ay Yıldızlı ekip ekibimizin gururu Tuğba, final heyecanı için 14 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.40'da yeniden pistte olacak. Aynı şampiyonada ter döken diğer sporcularımızın ilk gün dereceleri ise şöyle. Erkekler 400 metrede Kubilay Encü 46,13'lük derece ile seride 6. genel sıralamada 14. oldu. Erkekler 800 metrede Ömer Faruk Bozdağ 1,48,41'lik derece ile seride 6. genel sıralamayı 27. tamamladı. Gülle atma elemelerinde ise Ali Peker 18,53 metrelik derecesiyle grubunda 12. genel sıralamada 24. sırada yer aldı. Çekiç atma elemelerinde Halil Yılmazer 69,53 metre ile grubunda 13. genel sıralamada 27. Özkan Baltacı ise 68,90 metre ile grubunda 15. genel sıralamada 28. oldu. 2026-2027 sezonunun ilk haftası büyük bir çekişmeyle geride kaldı. Rakiplerine avarajla üstünlük sağlayarak liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan Metro Holding Kayserispor ise sezona başarılı bir başlangıç yaparak ilk haftayı 4. sırada tamamladı. Trabzonspor Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 itibariyle net borcunun 5,9 milyar lira olduğu bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu futbol severleri heyecanlandıracak yepyeni bir projeyi hayata geçirdi. Artık mobil uygulama ve internet üzerinden oynanabilecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Fantezi Ligi, futbol dünyasında dijital dönüşümün kapılarını aralıyor. TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, bu hamlenin Türk futbolunda yepyeni bir dönemin başlangıcı olduğunun altını çizdi. Kuzey Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan milli judocularımız ülkemize 2 bronz madalya kazandırmayı başardı. Letonya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda ise bayrağımızı dalgalandıran milli golfçilerimiz Sude Bay ve Duhan Sazak turnuvayı 2 gümüş madalyayla tamamlayarak büyük bir gurur yaşattı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
6: Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

Özlem Yıldız ben. 87 doğumluyum. 13 yıllık emlakçıyım. Daha öncesi de farklı işlerde çalıştım. En sonunda kendimi emlakta buldum. Neden? Gayrimenkul danışmanı olmayı seviyorum. Bu sektörü seviyorum. Aslında sektörü sevmemdeki neden insanlarla beraber ev sahibi olmak. Yani onların ev sahibi olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Onların sevincini, üzüntüsünü, böyle her şeyi beraber paylaşmak da beni mutlu ediyor. Aslında benim işe başlama tarihim çok erken. Ben 15 yaşından beri çalışırım. Çok fazla yerde böyle satış deneyimim oldu. Uzun yıllar çalıştım. Kendi yapı dekorasyon firmam vardı ki biliyorsunuz hani ev satarken de evin malzemesi, kalitesi, işte fayansta ne kullanılmış ya da mutfak dolaplarında hangi ürünler kullanılmış, bunları bilmek de çok önemli. Aslında bunlar bana hep bilgi ve tecrübe kattı. Son 13 yıldır bu işi yapıyorum. Dediğim gibi tecrübe kazandığım sürece de işimi daha güzel yapmaya başladım. Bu şekilde ilerledik. Aslında herkesin hayali ev sahibi olmak. Zenginin, fakirin ya da orta hallinin. Herkesin hayalinde bir ev var ve buna da hani öncülük yapmak benim çok hoşuma gitti.

başlamıştım. Sonra işte anlaşamadık. Anlaşamayınca da dedim ki yani ben bu işi biliyorum, yapıyorum da. Neden? Neden yapmayayım? Sonra kendi firmamı kurmayı istedim ve kurdum 13 yıl başında. Hiç pes etmedim. Pes etmeyeceğim de. Ben zaten hayatımda hiçbir şeyde pes etmedim. Yani ben dedim ki ben bu işi yapacağım. En iyi şekilde yapacağım. Sabahlara kadar hani öğrenciler ders çalışır ya arkadaşlar. Ben çalıştım. Piyasayı ezberledim. Fiyatları ezberledim. Bütün dairelere girdim çıktım. Mesela ayağıma spor ayakkabı giydim. Sokağın bir başından başladım diğer başına kadar. Bulunduğum bölgede hangi daireler var? Emsalleri neler? Kim neyi kaça satıyor? Yıllardır bunların üzerinde durdum. Nasıl başardım? Çok çalıştım arkadaşlar. Gece demedim, gündüz demedim. Mesela bazen müşterilerim, işte örnek veriyorum, beyefendi fırın işletiyor. Gece 12'de 1'de çıkıyor işten. Ailesini almış, çoluğunu çocuğunu almış ve benimle daire bakmaya geliyor. Şunu demedim, ya ben uyuyacağım, gece 1'de kalkamam demedim. Kalktım, gittim, daireyi gezdirdim. Gezdireyim derken saat 2 oldu. Sözleşmeyi yazdım, işte hayırlı olsun dedim. Cumartesi demedim, pazar demedim, dinleneyim demedim. İşimde başarılı olabilmek adına elimden gelen bütün çabayı da sarf ettim. Kendine güveniyorsa arkadaşlar, ben bu işi yaparım diyorsa bence hiç durmasınlar derim. Çünkü ben gerçekten çok mutluyum. Kendi işimi yapmaktan da mutluyum, düzgün yapmaktan da mutluyum. Kendine güvenen arkadaşlar bence denesinler derim. Şimdi işin hep güzel yanlarından bahsettik. Dedik ki işte hani çok çalıştık, çok emek gösterdik, çok çaba sarf ettik. Mesela bizim işimizde yaşadığım küçücük bir olay anlatacağım size. Şimdi iyi insanlar tabii ki var ama kötü düşünceli insanlar da var. Bunlarla da çok fazla karşılaştık. İşte tapuya gittik, getirdiği paranın içinden eksik çıkanlar oldu. Dolandırmak isteyenler oldu, dolandırıcılar oldu. Bunlarla da başa çıkabilmek için hani her zaman şunu söylüyoruz ya, ya abicim, yapıyorsan işini düzgün yap. Yapmıyorsan hiç geçme o işin başına. Yani aslında şöyle, bu sektörde bu işi kadın olarak yapmak çok zor. Benim ofisimde 30-35 kişilik bir ekibim var. Ekibimin neredeyse %85'i benim kendi ailem. Mesela işte çocuklarım, kardeşlerim vesaire. Ve hepimiz aile olduğumuz için de herkes işini çok güzel takip ediyor. Ama tabii kadın olarak düşünsene, tapuya gitmişsin ve çanta çanta parayla gidiyorsun. İşte bazen orada saymak zorunda kalıyorsun ki dün elimde 2 çuval parayla girdim çıktım. Yani bir kadın olarak benim ne kadar gücüm olabilir ki? Tabii ki arkanızda iyi bir ekip olması lazım. Bir kadın olarak lütfen evde oturmayın. Yani bu işte altındır, incidir, işte neyiniz varsa ya kullanın. Ticaret bunun burası. Evet kaybedebiliriz ama kazanabiliriz. Yapmadan da bilemeyiz. Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

0: Nasıl Başardım sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
2: Sağlık Rehberi.
3: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demanstan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade

0: Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipro bölgesindeki farklı kasabalara düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı'nın görevden alınmasının korkunç bir hata olduğunu belirtti. Birleşik Krallık ile İrlanda arasında yapılması planlanan 430 milyon sterlinlik denizaltı elektrik kablosu hattının güzergahı değiştirildi. Karar Harry Potter hayranlarının tepkisi üzerine alındı. İngiltere'de yayın yapan bir radyo istasyonunun İngiltere Kralı 3. Charles'ın hayatını kaybettiğini yanlışlıkla duyurması nedeniyle yayın ilkelerini ihlal ettiği belirlendi. İngiltere İletişim Kurulu, söz konusu yayının kurallara aykırı olduğuna karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'ne Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediği ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise ABD belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi. İsrail'in olası bir pazarlıkta koz olarak kullanmak amacıyla yaklaşık 1700 Filistinlinin cenazesini elinde tuttuğu bildirildi. Güney Afrika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yaklaşık 650 konuttan oluşan Novi Rakel adında yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmayı planladığını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 88,2 dolardan işlem görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün 935 uçuş ve 179.789 yolcuyla günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru yenilendi. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2026'nın ilk 6 ayında yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31 artarak 4641'e ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Ocak-Temmuz arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi'nde modern topraksız tarım dönemini başlattıklarını belirtti. Yıl sonuna kadar 650 dekar alanda üretimin hedeflendiği bölge tam kapasiteye ulaştığında 5000 kişiye istihdam imkanı sağlayacak. İnşaat Maliyet Endeksi, Haziran'da aylık bazda %0,45, yıllık bazda %28,66 artıyor. Gösterdi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 74 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 12 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.618 liradan, çeyrek altın ise 10.808 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 29, Akkışla Özvatan, Sarıoğlan, İncesu ve Tomarsa 30, Yahyalı, Develi ve Felahiye 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 27, Nevşehir ve Sivas 30, Kırşehir ve Niğde 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Yayın tekrarı.
1: Gezici Radar programı başlıyor.
2: Efendim Gezici Radar bugün sizler için Anadolu'nun tarih sahnesinde ilk kez yazılı olarak yer aldığı Kültepe Kaniş Karım'dan seslenecek ve kazı başkanımız Fikri Kulakoğlu ile birlikte arkamda görmüş olduğunuz 4000 yıllık tarihi sizler için gezeceğiz.

0: 1071 Ahlat Yapı Gezici Radarı sunar.
1: Efendim, Anadolu'nun tarihte ilk kez yazılı anlamda var olduğu yerdeyiz ve Kayseri'nin belki de bilinen, hatta Anadolu'nun bilinen en eski yerleşim yerlerinden bir tanesindeyiz. Kültepe Kaniş Karım'dayız ve Kazı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu'yla birlikteyiz. Hocam, Kayseri için, Anadolu tarihi için hakikaten Kaniş Karım'ın önemi çok fazla ama çok kısa sizden Kültepe Kaniş nedir? İnsanlar neden buraya gelmeli ve bizim tarihimiz açısından önemi nedir? Biraz bunu dinleyebilir miyiz?
2: Tabii. Hoş geldiniz her şeyden önce. Kültepe Kaniş Karım, bilinen adıyla Kayseri'de Kaniş Karım diye ya da Kaniş Kurum diye bilinir. Burası Anadolu'nun ilk kez yazıyla tanıştığı yer. Anadolu insanının ilk kez okuyup yazmaya başladığı bir yer. Ve bunu biz yaklaşık 23 bin civarında tabletten, çivi yazılı tabletten öğreniyoruz. Anadolu tarihi esas olarak burada başlar. Yani yazılı tarih dediğimiz tarih Kültepe'de başlar, Kayseri'de başlar. Dolayısıyla Türkiye'nin de Anadolu'nun da ilk tarihi devirleri Kayseri'de başlamış oluyor. Böyle bir özelliği var. Onun dışında tabii ki sadece o dönem değil, yani 4000 yıl öncesinde değil ama çok daha öncesinden itibaren de yerleşilmiş bir merkez. Geçmişi en azından şu anki bilgilerimize göre 6000 yıl öncesine gidiyor. Dolayısıyla o anlamda da bu bölgenin bilinen tarihiyle en eski yerleşimi de burada.
1: Peki şunu da sorayım hocam son olarak size. Buradan çıkan küçük tabletler var. O tabletlerde neler yazıyor ve bunları okuduğumuz zaman neyi fark ediyoruz? Yani neyi öğrenebiliyoruz?
2: Vallahi o tabletlerde yazılmayan yok. 23 bin civarında, dediğiniz gibi kibrit kutusu büyüklüğünde şeyler bunlar. Kilden yapılmış objeler. Ve burada bu tabletler üzerinde açıkçası para eden her şey yazılmış. Yani para ile ilgili her türlü bilgi var ama gerektiği zaman eğer bir konu içinde bahsedilmesi gerekiyorsa kralın adından bahsetmiyorlar. Sadece kral deyip geçiyorlar. Yani bu derecede yoğun bir şekilde para ile ilişkili veriler var. Bu da belki hani bizim Kayseri'nin, hep onu diyoruz ya, ticarette mahirdir. Kayseri ticarette gelişmiştir. Belki de Kayseri'nin kökenini kazıyoruz. Dolayısıyla da bu şu anda bugünkü Kayseri'nin ticaretteki başarısı 6000 yıl, hatta belki daha eskiye gidecek, 7000 yıl öncesine kadar gidecek bir geçmişi burada kazıyoruz.
1: Efendim, Fikri Hoca yıllardır burada kazıyor ama tabii Fikri Hoca'dan öncesinde de burada bir takım çalışmalar da, büyük bir takım çalışmalar yapılmış. Cumhuriyet'le yaşıt, belki de Cumhuriyet'ten daha eski bir kazı tarihi var burada. Bizler de bugün sizler için Anadolu'nun ilk kez tarihte var olduğunu belgeleyen bu muhteşem yeri gezeceğiz ve gelemeyenler için de gezdirmiş olacağız. Efendim, işte binlerce yıllık tarih burada kazılan ve onu kazan hummalı eller sayesinde açığa çıkıyor. Ferdi Bey de burada 2006 yılından bu yana bu kazı ekibinin içerisinde. Biraz sizi tanıyalım, bir de neler yapıyorsunuz, kısaca bilgi alabilir miyiz?
3: Ben Bünyan Karakaya doğumluyum, Tayfur Cevher. 2006'dan beri kazı yapıyoruz böyle hocamla beraber.
1: Peki 2006'dan bu yana neler bulduk burada?
3: Neler bulduk? Kültepe Müzesi'ndeki eserlerin %80'inin hemen hemen çoğunu bulduk.
1: Peki böyle unutamadığınız, sizin için hani hatırınızda özel kalmış, şunu da çıkartmıştık Fikri Hoca ile beraber dediğiniz bir şey var mı?
3: Tarihin her zamanki şeyi, geçen yıllarımız anca gidiyor. Bulduğumuz eserler orada. Hepsi de birbirinden değerli. Hepsi de aynı benim için. Hepsi de ayrı bir heyecan.
1: Peki şimdi burada ne çıkartacaksın?
3: Vallahi şu an toptan ucunda az bir parçası var ama büyük ihtimal depas gibi duruyor. Depas. Çift kutlu bardak.
1: Kutlu bir bardak çıkacak buradan. Evet. Peki şuradan az önce ne çıkarttın?
3: Bu meyvelik. Bu kaidesi ya da ağzı tam net olarak parça tam olmayınca belli olmuyor. Bazıların iki tarafı da meyvelik olarak kullanıyorlar. Ortası delik. Yani meyve koyduğu zaman suyu alta giriyor. Böyle güzel şeyler, adamlar ona göre konteksini güzelce yapmışlar. Ama yani her şeyin, yani mekanı kazdıkça bunun parçaları toplanacak, birleştirilecek, restore edilecek. Ondan sonra müzemize iade edilecek.
1: Efendim Fikri Hoca ile gezintimiz devam ediyor. Hakikaten arkamızda kocaman bir tarih yıllardır açığa çıkmayı bekliyor ve yavaş yavaş hünerli ellerle böyle ilmek ilmek toprak işleniyor, kazılıyor. Fakat bizim merak ettiğimiz bir husus vardı ki o da buradaki yemek kültürü aslında. Burada yaşayan insanların neler tükettiği, ne gibi gıdalarla beslendiği. Fikri Hoca da burada bize güzel bir yer gösterdi. Biraz sonra sizlere de göstereceğiz. Tam 4000 yıllık buradaki besin gıdalar diyelim, onları da size anlatmış olalım. Hocam burada bir insan topluluğu, hatta çok büyük bir insan topluluğu yaşıyordu ve beslenme alışkanlıkları bizim gibi miydi? Yani ekmekle, pastırmayla, ki pastırmanın atası kuru etin yine buradan çıktığını biliyoruz. Bunlarla mı besleniyorlardı?
2: Doğru tabii ki. Şimdi aslında düşünün, bugün Orta Anadolu'da yaşıyorsanız bitki örtüsü, coğrafyası neye müsaade ediyor? Burada pirinç yetişmiyor. Evet. Sulu alan değil. Kuru tarımın yapıldığı bir bölge ve tarih boyunca da böyle. Burada ne yetişir? Bugün buğday, darı, daha doğrusu arpa, mısır çok sonradan gelmiştir. Ondan sonra yine nohut, mercimek cinsi bitkiler burada yetişiyor, tahıllar yetişiyor ve bunları da biz aslında kazılarda buluyoruz. Yani işte şimdi şurada gördüğünüz gibi mesela bir göstereyim.
1: Burada buğday var herhalde değil mi hocam? Ekmek yapımında muhtemelen kullanılmış o dönemde.
2: Muhakkak ki şöyle bir, yani şurada bilmiyorum, görebiliyor mu arkadaşlar? Bunlardan gerekli analizler yapılması için örnekler alındı. Ve bunlar incelendikten sonra aslında tek bir cins olmadığını bizim şu anda botanikçiler söylüyor. Tek bir cins değil, biraz karışık, belki atılmış bir grup var burada. O anlamda farklılık gösteriyor. Dolayısıyla buradaki insanlar bunlardan ekmek yapıyor. Onu çok iyi biliyoruz. Arpadan çeşitli içeceklerden tutun da yine ekmeğine kadar yapıyorlar. Dolayısıyla bu, yani Orta Anadolu'da ne olabilir? Nohuttur, mercimektir. Efendim işte bu buğday, arpa ve yeşillik olarak da bu bölgede mesela bildiğimiz nedir? Soğandır, pırasadır, lahanadır. Yani bunlar hep bu bölgenin şeyleri, yemek kültürü. Ve bugün de halen baktığınızda aslında dışarıdan gelmiş birçok bitki var. Birçok sebze var. Amerika'dan, özellikle Amerika kıtasından ya da Çin'den gelmiş, daha sonradan gelmiş birçok ürün var. Ama o eski çağlar, 4000 yıl öncesinde tabii ki bunlar yok idi. Tabii ki asıl beslenme et ve tahıl üzerine. Ve aynen bugün Kayseri mutfağında da hamurlu yemekler yine aynı şekilde işte pastırmaya kadar götürebileceğiniz et ürünleri tüketilmekteydi. Tavuk bile biliyorsunuz buraya çok sonrasından geldi. Çin'den büyük ihtimalle gelmiştir ya da işte o aradaki ülkeler aracılığıyla gelmiştir. Ama esas olarak burada aslına bakarsanız şu arkamızdaki dağlarda da ciddi anlamda av hayvanı var. Hatta bizim kazı yaptığımız yerde işte geyiklerden, keçilerden, dağ koyunlarına kadar birçok hayvan da bulundu. Hayvanlara ait kemikler de bulundu. Onlar yeniyordu. Onlar burada tüketiliyordu. Çeşitli biçimlerde işte kurutulmuş ete kadar bu ürünlerin kullanıldığını, tüketildiğini biliyoruz.
1: Evet, Fikri hocamızın da ellerinde tam 4000 yıl önce bu topraklarda yetişmiş ve insanların tükettiği buğdayları görüyorsunuz. Belki şu an günümüzde bunlarla ekmek yapılmıyor ama belki daha da önemlisi tarihimize ve kültürümüze ışık tutacak argümanlar yine bu topraklardan çıkmaya devam ediyor. Yıllar önce bunlar yetişmiş, şimdi ise aynı topraklarda tarihe ışık tutuluyor. Efendim kazı alanında gezintimiz devam ediyor. Hakikaten gez gez bitmeyecek bir tarih. Ben Fikri Hoca'ya önce şunu sorayım. Ben biliyorum ama sizin duymanızı da istiyorum. Hocam burada 100 yıldır, hatta 125 yıldır belki devam eden bir kazı var. Bir 125 yıl daha devam eder mi? Ne zaman biter?
2: Herhalde 125 değil de belki şöyle söyleyeyim. 1250 de değil. Aşağı yukarı 5000-6000 yıl burası daha kazılır.
1: Yani 5000 yıl sonra bir insan buraya geldiğinde hala kazı ya devam ediyor oluyor ya yeni mi bitmiş olur?
2: Bitmemiştir. Büyük ihtimalle bu dönemin kazısı da yapılıyor olacak. Yani bu yaşadığımız 20. yüzyılda, 21. yüzyılda kazıyor olacaklar herhalde. Eğer bir top şey altında, bir su altında ya da herhangi bir işte toprak altında kalmazsa burası kazı devam edecek. Ya da işte volkanlar patlamazsa, göktaşı çarpmazsa devam edecek.
1: Evet, 125 yıldır devam ediyor. 5000 yıllık, 7000 yıllık, belki de 6000 yıllık bir tarih. Kaçını şu an tam biz de bilmiyoruz ne kadar derine gidebilecek ama Fikri Hoca'nın söylemine göre

0: hayattan ve buradaki kazdığınız alanlarla ilgili neler söyleriz?
1: Ya her şey aslında ekonomiye dayanıyor. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 4000 yıl önce biliyorsunuz burada büyük bir zenginlik başlıyor. Yani Asurlu tüccarlar gelmeye başladıktan sonra gerçek anlamda Anadolu zenginleşmeye başlıyor ve bu zenginliğin de başkenti Kültepe. Şimdi paran varsa büyük binalar yapıyorsun, paran yoksa da yapamıyorsun. Paran varsa işte 10 katlı, 20 katlı, 50 katlı yapılar yapabiliyorsun. Teknoloji gelişiyor, insan, iş gücün, eğitimli kadron gelişiyor. Burada da aynı şekilde bu insanlar zengin olmaya başladıktan sonra kestikleri, daha doğrusu krallıklar kestikleri vergiler sayesinde zenginleşiyor. Şehirde sur yapıyor, efendim mabetler yapıyor, saraylar yapıyor. Bunlar hep para gücüyle olan şeyler. Ve gerçekten de 4000 yıl önce Anadolu'da büyük anıtsal yapılar yapılmaya başlanıyor. Bu bizim mesela arka tarafta gördüğümüz saray yapısı 11 dönümlük bir saray yapısı. En azından birkaç katlı olması lazım. Ve düşünün ya, içindeki çalışanlar, insanlar ve orada biliyoruz, oradaki tabletlerden biliyoruz, bürokratlar dahi var. Yani bu saray dediğim sadece haremle ilgili değil. Aslında bakarsanız hani yakın zamanda, Osmanlı zamanındaki neredeyse orada çalışan işte insanlara kadar aynaları, benzerleri burada da var. Dolayısıyla böyle. Ya burada mabetler yaptırmış krallar, yine burayı ele geçirdikten sonra kendi tanrılarını adanmış yapılar bunlar. Farklı özellikle, farklı mimaride yapılar. Burada tam işte bulunduğumuz yer aslında öyle bir nokta. Ama sadece 4000 yıl öncesinde değil, arka planda daha uzakta bir grup yapı daha var. Yanına gittiğinizde daha net göreceksiniz. Aslında 5000 yıl öncesinde de aynı durum varmış. Yani 5000 yıl öncesinde de yine Anadolu'da buradaki insanlar ya da Kültepe'deki ya da bu bölgede yaşayan insanların zenginliğine bağlı olarak artık büyük anıtsal yapılar yaptırma gücüne sahip oluyor. Dolayısıyla paran varsa yaptırabiliyorsun, paran yoksa da artık iki odalı evde oturuyorsun.
0: Efendim tarih değişmiş, insanlar değişmiş, nesiller değişmiş ama yapı hiç değişmemiş, hep aynıymış. Zengin insan büyük yapılarda, fakir insan küçük yapılarda yaşamış, hala da böyle devam ediyor. Gelirseniz Kültepe'de karşılaşacaklarınız ve görecekleriniz de tarihin bu güzelliklerinden ve tozlu sayfalarından ibaret. Efendim bugün sizler için Anadolu'nun en eski tarihine bir yolculuk gerçekleştirdik ve Kazı Başkanı, Kültepe Kazı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu ile birlikte Kültepe'nin 4000 hatta belki de 6000 yıllık tarihinden günümüze olan yansımaları ve o dönemin yaşam şartlarını ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Gezici Radar'dan bu haftalık bu kadar diyoruz ve önümüzdeki hafta farklı coğrafyalarda yeniden karşınızda oluncaya dek hoş kalın, hoşça kalın.
2: 1071 Ahlat Yapı Gezici Radar'ı sundu.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haber bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü sebebiyle açıklama yapan İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, bugün AK Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı resmi verilere göre 11.709.913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir, dedi. TBMM'de görüşülerek kabul edilen çerçeve yasa için red oyu verdiğini açıklayan Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, milletimizin hassasiyetlerini, sahadan bize ulaşan görüşleri ve çerçeve yasa teklifinin içeriğine ilişkin değerlendirmelerimi dikkate alarak genel kurulda red oyu kullandım, dedi. Koca Sinan ilçesinde doğalgaz borusuna asılı halde bulunan şahıs, vatandaşlar tarafından kurtarılarak gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri Spor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Yusuf Aybenaser'le karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Ağustos ayı meclis toplantısında 56'sı asıl, 20'si ek olmak üzere toplam 76 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda çevre yatırımlarından tarımsal hizmetlere, tarihi mirasın korunmasından altyapı hizmetlerine kadar kentin farklı alanlarını ilgilendiren başlıklar ele alındı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Melik Gazi ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 4200 adet makaron, 156 kilogram kıyılmış tütün, 93 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Harikalar Diyarı ve Cırkalan bölgelerinde bulunan dere ve menfez yapım çalışması nedeniyle 12 Ağustos Çarşamba günü tarihi itibariyle raylı sistem işletmesinde geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ilden 5 yönünden gelen yolcularımız Beyazşehir İstasyonu'nda, organize sanayi yönünden gelen yolcularımızsa Mimar Sinan Kavşağı İstasyonu'nda otobüslere aktarma yapacaktır. Otobüslerle Beyazşehir ve Mimar Sinan Kavşağı İstasyonu arasında ulaşım sağlandıktan sonra yolcularımız raylı sistem araçlarımıza aktarma yaparak yolculuklarına devam edebileceklerdir ifadelerine yer verildi. Bünyan ilçesi yakınlarında takla atan otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Bünyan ilçesi Elbaşı mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yerel haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak haklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak. Toplantı yarın saat 15'te gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
8: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
9: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kalaylı Koz Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Molu köyünde 1635 yılında dünyaya gelen Ahmet Paşa'nın hikayesi, Anadolu'nun sade bir köyünden Osmanlı Sarayı'nın en yüksek mertebelerine uzanan inişli çıkışlı bir yolculuktur. Babası kalaycılık yaptığı için Kalaylı Ahmet diye anılan Ahmet, daha sonraları sarayda kısa bir süre koz bekçileri odasında bekletildiği için halk arasında Kalaylı Koz lakabıyla da meşhur olacaktı. Genç yaşta Kayseri'den ayrılarak İstanbul'a gitti. Sarayda görev almak onun için büyük bir fırsattı. Önce mağabeyinci Yusuf Ağa'nın yanında bulundu. Ardından kızlar ağalığı değişince kahveci başılığa getirildi. Saray görevlilerinin ardından sakabaşılıkla birlikte Cidde'ye hacca gitme fırsatı buldu. Orada tam 7 yıl beylerbeylik yaparak Cidde valisi olarak görev aldı. Tahsili yoktu ama devrin şartlarını iyi biliyordu. Osmanlı bürokrasisinin kapılarını

0: sadrazam olan Baltacı Mehmet Paşa'nın entrikaları yüzünden makamında sadece 3 ay kalabildi. Azledildi, Limni'ye sürüldü. Sonraki yıllarda kaderi hep aynı şekilde tekrar etti. Hanya, İnebahtı, Kandiye, Trabzon gibi görevlerle yeniden yükseldi. Ardından hakkındaki şikayetler yüzünden tekrar sürgün edildi. İnebahtı muhafız olduğu sırada 1715 yılında 80 yaşında hayata veda etti. Ahmet Paşa çağdaşlarının gözünde kibirli, azametli ve kendini fazlasıyla öven bir kişilikti. Öyle ki 3. Ahmet'in tahta çıkışında kendi payı olduğunu iddia etmiş, hatta daha önceki padişah 2. Mustafa'yı tahttan indiren ünlü Edirne vakasını da kendisinin düzenlediğini söylemekten geri durmamıştı. Bu büyüklenmeleri dönemin şairlerinin kalemine de konu oldu. Onun kibriyle alay eden dizeler yazıldı. Hayatı boyunca sürgün ile saray, valilik ile azil arasında gidip gelen Kalaylıkoz Ahmet Paşa, Osmanlı tarihine hem talihli hem talihsiz bir devlet adamı olarak geçti. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 29, Akkışla Özvatan, Sarıoğlan, İncesu ve Tomarsa 30, Yahyalı, Develi ve Felahiye 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 27, Nevşehir ve Sivas 30, Kırşehir ve Niğde 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamızda Kayseri'nin şelaleler diyarı Yahyalı'ya uzanıyor. Göz alıcı ihtişamıyla büyüleyen Derebağ Şelalesi'ne konuk oluyoruz. Yaz kış demeden gürül gürül akan buz gibi suları 30 metre yükseklikteki bir mağaradan süzülerek derin bir vadi boyunca ilerliyor ve Yahyalı'nın bereketli topraklarına hayat veriyor. 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilen bu doğa harikası, özellikle yaz sıcaklarında serinlemek isteyen ve doğanın kalbinde nefes almak isteyenler için adeta biçilmiş bir kaftan. İlçeye sadece 10 kilometre, Kayseri şehir merkezine ise 90 kilometre mesafede yer alan Derebağ, sadece eşsiz manzarasıyla değil, zengin tarihi ve çevresindeki doğal güzellikleriyle de huzur arayanları kendine çekiyor. Peki Derebağ Şelalesi'ne nasıl ulaşılır? Derebağ bölgesine özel aracınızla keyifli bir yolculuk yaparak kolayca ulaşabileceğiniz gibi ilçe merkezlerinden kalkan toplu taşıma araçlarını veya düzenlenen doğa turlarında tercih edebilirsiniz. Peki Derebağ Şelalesi'nde sizi neler bekliyor? Suyun dinlendirici melodisi eşliğinde mesire alanlarında aileniz ve dostlarınızla vakit geçirebilir, farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarda yürüyüşe çıkabilir veya bisiklet sürebilirsiniz. Eşsiz kareler yakalayabilir ya da çadırınızı kurup yıldızların ve şelale sesinin altında unutulmaz bir gece geçirebilirsiniz. Yolunuz Yahyalı'ya düşmüşken bölgenin asırlık simgesi tarihi Ulu Cami'yi ziyaret edebilir, yörenin nefis lezzetlerini tadabilirsiniz. Ve tabii ki Derebağ'ın şifalı sularıyla beslenen, aromasıyla dünyaca ün kazanmış o lezzetli kıtır kıtır Yahyalı elmasının tadına bakmayı sakın unutmayın. Ruhunuzu dinlendirmek ve doğayla baş başa kalmak istiyorsanız, rotanızı bu hafta Derebağ Şelalesi'ne kırın. Radarın rotası haftaya yepyeni keşiflerle devam edecek. Kulaklarınız bizde olsun. Sevgiyle kalın.
0: Radarın rotası.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama sonucu kabul edildi. Oylamada Kayseri Meclis'te temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tekret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek önce istifanızı verin, sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da sözle eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, çerçeve yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Terörsüz Türkiye adı altında süslenerek sunulan sürecin aslına bakarsanız ihanet süreci olduğunu bizler sürekli olarak anlatıyoruz. Genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar bize aidiyeti olan bütün vatandaşlarımızla birlikte bu sürecin karşısında dimdik bir şekilde duruyoruz. Yine yakın zamanda görüldüğü üzere bizim İYİ Parti milletvekillerimiz bu çerçeve yasaya hayır dediklerini net bir şekilde ifade etmiş, bütün tehditlere rağmen dik duruşlarından vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin anıları için, hatıraları için, gazilerimizin onuru için dik duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve bu yasanın getireceği tehlikeleri de sürekli olarak anlatmaya devam edeceğiz. Birileri iktidarda kalsın diye yapılmış olan bu mücadelenin aslına bakarsanız iki gün sonra kandırıldık diyerek geri dönüşü olmayacağı bir noktadayız. Neden? Hatırlarsanız yine ilk açılım sürecinin neticesinde hendekler açılmıştı, bir sürü şehit vermiştik. Dualarla gelin bitsin bu hasret denilenlerin ülkeye darbe girişimine de bulunduğunu da gördük. Sürekli olarak kandırılan insanların doğru bir yasa yaptıklarına gerçekten inanıyor musunuz? Bizler Türkler olarak, Türk vatandaşı olarak, İYİ Parti ailesi olarak bu sürecin her zaman karşısındayız. Vekillerimizle birlikte karşısında yer almaya devam edeceğiz. Teröristin ölüsü leş, dirisi kardeştir. Asla teröristlere af olmaması gerektiğini, Türk töresi olarak da dinimizde de bunun yeri olmadığını sürekli olarak ifade ediyoruz. Bize güvenen son vatandaşımız kalana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. İYİ Parti ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerine sahip çıkıyor, teröristlerin karşısında yer alıyor, çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Kocasinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 229 vatandaşın evinde günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslerde gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Kayseri dahil 28 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 96 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Temmuz ayında kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında kent genelinde 2314 denetim gerçekleştirdi. Kayseri Spor altyapısından yetişen 2008 doğumlu Ataoğlu Taylan Karapınar, Van Spor maçının son dakikalarında oyuna girerek A takımla ilk lig maçına çıktı. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'la karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Kültür, Sanat ve Fikir Dergisi, Nihayet Dergisi tarafından açıklanan illere göre kütüphanelere giden kişi sayılarına ilişkin verilere göre Kayseri kütüphanelere giden kişi sayısında Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşar ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
8: Böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

0: De. Vizyon İnşaat Güvencesi ile hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin 2. asrında milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak haklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak. Toplantı yarın saat 15'te gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er, Uzman Erbaş ve Teknik Sınıf Uzman Erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: seyirciler vay.
1: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda Anadolu müziğini batı formlarıyla buluşturan, Türk rock müziğinin özgün ve asi kalemi, toplumsal duyarlılığı ve unutulmaz eserleriyle hafızamıza kazınan Fikret Kızılok'u konuk edeceğiz.

1947 yılında İstanbul'da doğan Fikret Kızıloğan müzik yolculuğu Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Müziğe ilk adımını ise doğum gününde kendisine hediye edilen kırmızı bir akordeon sayesinde attı. İlk müzik derslerini sınıf arkadaşlarından birinin klarnetçi olan babasından alan sanatçı, ilk konserini ise bir 23 Nisan kutlamasında Taksim Belediye Gazinosu'nda düzenlenen okul müsameresinde verdi. O yıllarda sınıf arkadaşlarıyla kurdukları Fikret Kızılok ve Orkestrası adlı küçük topluluk, seslendirdiği halk türküleriyle büyük alkış topluyordu. Dönemin en sevilen yorumlarından biri de Tamzara türküsüydü. Ortaokul ve lise yıllarında bu konserler devam etti. Lise döneminde akordeonu bırakan Kızılok, Elvis Presley'nin etkisiyle gitar çalmaya başladı. Bu yıllarda en büyük destekçileri ise üst sınıflarda okuyan Barış Manço'yla Timur Selçuk oldu.

1964 yılında Kadıköy'de yaşayan Kızılok, arkadaşı Cahit Oben'le birlikte profesyonel müzik yaşamına adım atmaya karar verdi. Koray Oktay ve Erol Ulaştır'ın da katılımıyla Cahit Oben 4 kuruldu. Kendilerini daha ziyade Beatles tipi müzik yapan bir grup olarak tanımlayan topluluk, İlham Gençer'in işlettiği Çatı Gece Kulübü'nde sahne almaya başladı. Aynı zamanda mahalle konserleri devam etti. Kendi imkanlarıyla 2 adet 45'lik plak doldurdular. İlk plakta yabancı şarkılar yer alırken, ikinci plakta Silifke'nin Yoğurdu'yla birlikte Kızılok'un plak olarak yayınlanan ilk bestesi Hereke bulunuyordu. Grup, 1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Altın Mikrofon Yarışması'na Makaram Sarı Bağlar Halime Pila ile katıldı. Ancak Cahit Oben'in müzik yaşamına Füsun Önal'la devam etme kararı almasının ardından grup dağıldı.

1965 yılında Kızılok, Fikret Kızılok ve Üç Veliaht adıyla ilk planı yayınladı. Gitarda Harun Batı Baygil, basta Gökhan Targay ve davulda Koral Tümay'ın yer aldığı grubun seslendirdiği Belli Marie ve Kız Ayşe şarkılarının ikisi de Kızılok'un besteleriydi. Sanatçı daha sonra diş hekimliği eğitimine ağırlık verdi ve bir süre yalnızca okuluyla ilgilendi. Ancak müzikten uzak kalamayacağını anlayınca ilk solo EP'sini hazırladı. 4 şarkıdan oluşan bu çalışmanın folk albümünde Ay Osman ve Colors, Beat albümünde ise Beatles'ın All My Loving şarkısının Türkçe uyarlaması Sevgilimle Baby yer aldı. Beklediği ilgiyi göremeyen bu çalışmanın ardından sanatçı eğitimini tamamlamaya karar verdi. Yine de zaman zaman Barış Manço ve Kaygısızlar'la çalıştı. Ay Osman'ın yeni yorumunda da yer aldı. Ancak Barış Manço'nun ilk eşi Maria Cloud'la yaşadığı ilişki nedeniyle ikilinin yolları ayrıldı.

0: bana bırakıp ayrılığa katlanıp gidiyorsun.
1: İstanbul Diş Hekimliği Yüksek Okulu'nun son sınıfındayken mahalleden arkadaşı Arda Uzkan'la çıktığı bir yolculuk, sanatçının hayatını tamamen değiştirdi. Bu yolculukta Aşık Veysel'le tanıştı. Dönüşünde Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım eserini yeni bir düzenlemeyle kaydetti ve 1969 yılında yayınladı. Ardından çıkan ikinci solo plağında kendi sözlerini yazdığı Benim Aşkım Beni Geçti yer aldı. Plak kapağında ise Türk müziğine yönelişinin nedenini şu sözlerle anlattı. Piyasa öylesine Türk benliğinden uzak melodilere kucak açmıştı ki beni dinlemeyeceklerdi bile. Bugünse durum büyük bir hızla değişiyor. Bu öz benliğimize dönüşte ben de üzerime düşen görevi yapmaya karar verdim. 1969 yılının Kasım ayında yeniden Sivri Alan'a giderek Aşık Veysel'in yanında kalan sanatçı, kar yolları kapayınca 3 ay boyunca ustasının yanında yaşadı. Dönüşünde yayımladığı Yumma Gözün Kör gibi Yağmur Olsam kariyerinin gerçek çıkışını sağlayan plak oldu. Şarkıların sözleri Aşık Veysel'e, besteleri ise Kızılova aitti. Plakta gitar, tumba ve sazın yanı sıra tahta ve taş gibi alışılmadık enstrümanlar da kullanıldı. Büyük ilgi gören plak, sanatçıya ilk altın plağını kazandırdı.

Yumma gözün kör gibi ve yağmur olsam plaklarının başarısının ardından kendi bestesi olan Söyle Sazımı yayımlayan sanatçının plağının arka yüzünde Karacaoğlan'dan bestelediği Güzel Ne Güzel Olmuşsun bulunuyordu. Her iki eserde de Nedim Demirelli kendisine eşlik etti. Söyle Sazım, uzun süre zirvede kalan Barış Manço'nun Dağlar Dağları'nı geride bırakarak liste başına yükseldi. 1970 yılının sonunda Hey dergisinin düzenlediği ankete Söyle Sazım, Yumma Gözün Kör Gibi ve Güzel Ne Güzel Olmuşsun Dağlar Dağların ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. Aynı ankette Fikret Kızılok yılın erkek şarkıcısı seçildi. Bu başarının ardından Anadolu turnesine çıkan sanatçı, turne sırasında Siverek yolunda donma tehlikesi geçirdi ve bir kamyon şoförü tarafından kurtarıldı. Daha sonra bestelediği Emmo'yu bu kamyon şoförüne ithaf etti.

1972 yılında Bir Ali Var adlı tiyatro oyunu yazdı. Oyun sahnelenmedi ancak şarkıları plak olarak yayımlandı. Günola Devran Döne, Anadolu'yum, Leylim Ley, Gözlerinden Bellidir, Köroğlu Dalları, Tutamadım Ellerini, Bacın Önde Ben Arkada ve Koy Verdin Gittim Beni bu dönemin eserleri arasında yer alır. Oyunun diğer şarkılarından Kime Sormalıyı Tansu, Duyar Mısın'ı ise Timur Selçuk seslendirdi. 1973 yılında Aşık Veysel'in vefatı Kızılok'u derinden sarstı, cenazeye katıldı, ardından sazını kırdı ve bir süre müziği bırakarak diş hekimliğine yöneldi. Aynı dönemde ilk eşi Şeyda Kızılok'la dünya evine girdi.

Kızılok 1974 yılında Tehlikeli Madde grubunu kurarak yeniden sahnelere döndü. Anadolu turneleri gerçekleştirdi, ardından İstanbul'da konserler verdi. Folk motiflerini rock müziğiyle harmanlayan grup, zamanla daha Alaturka bir çizgiye yöneldi. Haberin Var mı, Kör Pencere, Ay Battı, Aşkın Olmadığı Yerde, İnsan Mıyım, Mahluk Muyum, Ot Muyum, Anadoluyum 75, Dar Ağacı, Biz Yanarız ve Sen Bir Ceyhan Olsan, bu dönemin önemli kayıtları oldu. Ancak son plağa beklenen ilgiyi görmeyince Kızılok yeniden ortadan kayboldu. 77 yılında daha önce kaydedip yayınladığı deneysel çalışmalarını Not Defterimden adıyla albümleştirdi. Atonal altyapıtlar üzerine Nazım Hikmet şiirlerini kullandığı bu albüm, dönemin siyasi koşulları nedeniyle kısa süre sonra toplatıldı. Daha sonra Varşova'da iki ödül kazanmasına rağmen yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle profesyonel müziği bıraktığını açıkladı. O güne kadar 13 altın plak kazanan sanatçı, eserlerinin ticari bulunmadığı gerekçesiyle yayımlanmamasını bu kararının temel neden olarak gösterdi. 1978 yılında oğlu Yağmur Kızılok dünyaya geldi.

Sanatçı 5 yıllık sessizliğinin ardından 1983 yılında Zaman Zaman albümüyle geri döndü. Tabla, ney, bendir ve bas gitar eşliğinde kaydedilen albümde Zaman Zaman, Yeter Ki, Sevda Çiçeği ve Güzel Ne Güzel Olmuşsun'un yeni yorumu yer aldı. Albüm büyük bir beğeni topladı. Tüm bunların yanında 1980'li yıllarda Bülent Ortaçgil ile birlikte Çekirdek Sanat Evi'ni kurdu. Erkan Oğur, Yeni Türkü ve Ezgi'nin Günlüğü gibi birçok sanatçı burada ilk sahne deneyimlerini yaşadı. Kâr amacı gütmeyen bu projede kayıtlar yapıldı ve sınırlı sayıda yayımlandı. Aynı dönemde diş hekimliğini tamamen bırakarak kendisini müziğe adayan sanatçı, Ortaçgil ile birlikte Bizim Şarkılarımızı, Olmasın Varsın'ı ve Pencere Önü Çiçeği albümlerini hazırladı. TRT için çocuk şarkıları kaydetti, daha sonra ikili yollarını ayırma kararı aldı.

yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Kızıl Ok, 1989 yılında yayımlanan Yana Yana albümünde Erkan Oğur, Fuat Güner ve Fahir Atakoğlu gibi isimlerle çalıştı. Ardından gelen Olmuyor Olmuyor albümü ise sanatçının kendi değerlendirmesine göre aceleye getirilmiş bir çalışmaydı. 1993 yılında Ferhan Şensoy'un Köhne Bizans Operası'nın müziklerini besteledi ve aynı yıl ikinci eşi Dicle Kızılok'la evlendi. 95 yılında Demirbaş şarkısıyla yeniden gündeme geldi. Süleyman Demirel'e yönelik siyasi taşlamasıyla dikkat çeken eser, Türkiye'nin en başarılı politik mizah örneklerinden biri kabul edildi. Aynı dönemde Yadigar albümü yayınlandı. Ardından Uğur Mumcu'nun sesleniş yazısından bestelediği Vurulduk Ey Halkım albümünü çıkardı. 97 yılında yayınladığı Mustafa Kemal Devrimci'nin Güncesi, Atatürk'ün hayatını kendi ağzından anlatan destansı bir konsept albüm olarak müzik tarihindeki yerini aldı. Bu çalışmanın ardından duyurduğu Suya Yazılan Şarkılar albümü ise hiçbir zaman yayınlanmadı.

0: tüm sözlerin.
1: Son yıllarında daha çok söz yazarlığı ve besteciliğe yönelen Fikret Kızılok, Fuat Güner için eserler yazdı, Derya Baykal'ın oynadığı Şu An Mutfaktayım oyununun müziklerini besteledi ve Sertab Erener'e Oysa'yla Kumsal'da şarkılarını verdi. 98 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından 2001 yılının Temmuz ayında Bodrum'da ikinci kez kalp krizi geçirdi. İstanbul'a getirilen sanatçının durumu bir süre düzeldi. Kendisini hayata döndüren hemşire Yıldız Atılgan için son şiirini yazdı. Kalp pili takılmasına rağmen 22 Eylül 2001 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 54 yaşında yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine hayatının son yıllarını geçirdiği Bodrum'da toprağa verildi.

0: 38 saniyede bugün.
1: Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen çerçeve yasa teklifine retoyu verdiğini açıkladı. Kayseri Terminali için ikinci ihale 11 Ağustos'ta yapılacak. İşletme ihalesi 450 milyon TL'ye çıkacak. Terminal 10 yıllığına kiraya verilecek. Kayseri Spor'un Sivas Spor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Maç pazar günü saat 19'da oynanacak.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama sonucu kabul edildi. Oylamada Kayseri Meclisi'nde temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tekret oyu Yeni Parti milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek, önce istifanızı verin, sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da sözle eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, çerçeve yasayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Sınırsız Türkiye adı altında süslenerek sunulan sürecin aslına bakarsanız ihanet süreci olduğunu bizler sürekli olarak anlatıyoruz. Genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar bize aidiyeti olan bütün vatandaşlarımızla birlikte bu sürecin karşısında dimdik bir şekilde duruyoruz. Yine yakın zamanda görüldüğü üzere bizim İYİ Parti milletvekillerimiz bu çerçeve yasaya hayır dediklerini net bir şekilde ifade etmiş, bütün tehditlere rağmen dik duruşlarından vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin anıları için, hatıraları için, gazilerimizin onuru için dik duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve bu yasanın getireceği tehlikeleri de sürekli olarak anlatmaya devam edeceğiz. Birileri iktidarda kalsın diye yapılmış olan bu mücadelenin aslına bakarsanız iki gün sonra kandırıldık diyerek geri dönüşü olmayacağı bir noktadayız. Neden? Hatırlarsanız yine ilk açılım sürecinin neticesinde hendekler açılmıştı, bir sürü şehit vermiş. Dualarla gelin bitsin bu hasret denilenlerin ülkeye darbe girişimine de bulunduğunu da gördük. Sürekli olarak kandırılan insanların doğru bir yasa yaptıklarına gerçekten inanıyor musunuz? Bizler Türkler olarak, Türk vatandaşı olarak, İYİ Parti ailesi olarak bu sürecin her zaman karşısındayız. Vekillerimizle birlikte karşısında yer almaya devam edeceğiz. Teröristin ölüsü leş, dirisi kardeştir. Asla teröristlere af olmaması gerektiğini, Türk töresi olarak da dinimizde de bunun yeri olmadığını sürekli olarak ifade ediyoruz. Bize güvenen son vatandaşımız kalana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. İYİ Parti ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerine sahip çıkıyor, teröristlerin karşısında yer alıyor, çerçeve yasaya hayır diyoruz.
2: Koca Sinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 229 vatandaşın evinde günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslerde gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Kayseri dahil 28 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 96 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Temmuz ayında kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında kent genelinde 2314 denetim gerçekleştirdi. Kayseri Spor altyapısından yetişen 2008 doğumlu Ataoğlu Taylan Karapınar, Van Spor maçının son dakikalarında oyuna girerek A takımla ilk lig maçına çıktı. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'la karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Kültür, Sanat ve Fikir Dergisi, Nihayet Dergisi tarafından açıklanan illere göre kütüphanelere giden kişi sayılarına ilişkin verilere göre, Kayseri kütüphanelere giden kişi sayısında Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı. Yerel Haber'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
8: böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
10: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak haklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak. Toplantı yarın saat 15'te gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er, Uzman Erbaş ve Teknik Sınıf Uzman Erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
6: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
4: Radyo Radar 91.8.

Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları dinlediğimiz programımızda bugün 2011 yılına gideceğiz.

15 Ocak 2011. Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray ve Ajax arasında oynanan dostluk maçıyla açıldı. 3 Şubat 2011. Ankara Ostim Sanayi Sitesi'nde 8 saat arayla 2 patlama oldu. 20 kişi hayatını kaybetti. 23 Şubat 2011. Askeri casusluk ve şantaj davası iddianamesi kabul edildi ve yargılama süreci başladı.

27 Şubat 2011. Necmettin Erbakan hayatını kaybetti. 14 Mart 2011. Sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 23 Mart 2011. Ergenekon soruşturması kapsamında Ahmet Şık tarafından yazılan kitap taslağı İmam'ın Ordusu yasaklandı. 1 Mayıs 2011. 1 Mayıs'ın resmi bayram oluşunun ardından ikinci kez Taksim'de 1 Mayıs kutlandı.

2 Mayıs 2011. TÜFE enflasyon oranı %2,51 olarak açıklandı. Bu son 5 yılın en düşük TÜFE oranıydı. 12 Mayıs 2011. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünde Burdur'da ilk klasik batı müziği festivali düzenlendi. 14 Mayıs 2011. 14. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde en iyi film Belma Baş'ın yönettiği Zefir filmi seçildi. 14 Mayıs 2011. Türkiye 2011 Eurovision şarkı yarışmasına Yüksek Sadakat'ın Live It Up adlı parçasıyla katıldı. Grup ilk turda elendi. Azerbaycan'ın birinci olduğu yarışmada kazanan ülkenin belli olmasının ardından Nigar Cemal ve Eldar Gashimov sahneye Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla

22 Mayıs 2011. Fenerbahçe Süper Lig'in son haftasında averajla şampiyon oldu. 12 Haziran 2011. Türkiye genel seçimleri yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %49,9'unu alarak en çok milletvekilliği çıkaran parti oldu. 25 Haziran 2011. Atatürk Türk Dili Ödülü Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili'ye verildi. Ödülü Saakashvili adına Büyükelçi Tariel Lebenitsa aldı.

27 Haziran 2011. KCK davası kapsamında ilk mahkumiyet kararı Van Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. 29 Haziran 2011. İstanbul'un Samatya semtinde 3 gün sürecek Zil ve Caz Festivali başladı. 3 Temmuz 2011, 2010-2011 Süper Lig ve 2010-2011 1. Lig'deki bazı maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 14 Temmuz 2011, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında operasyon yürüten askerlerle PKK militanları arasında çıkan çatışmada 13 asker hayatını kaybetti, 7 asker de yaralandı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin 2. asrında milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak haklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak. Toplantı yarın saat 15'te gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er, Uzman Erbaş ve Teknik Sınıf Uzman Erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama sonucu kabul edildi. Oylamada Kayseri Meclis'te temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken, tek ret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek, önce istifanızı verin, sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da sözle eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, çerçeve yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Terörsüz Türkiye adı altında süslenerek sunulan sürecin aslına bakarsanız ihanet süreci olduğunu bizler sürekli olarak anlatıyoruz. Genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar bize aidiyeti olan bütün vatandaşlarımızla birlikte bu sürecin karşısında dimdik bir şekilde duruyoruz. Yine yakın zamanda görüldüğü üzere bizim İYİ Parti milletvekillerimiz bu çerçeve yasaya hayır dediklerini net bir şekilde ifade etmiş, bütün tehditlere rağmen dik duruşlarından vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin anıları için, hatıraları için, gazilerimizin onuru için dik duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve bu yasanın getireceği tehlikeleri de sürekli olarak anlatmaya devam edeceğiz. Birileri iktidarda kalsın diye yapılmış olan bu mücadelenin aslına bakarsanız 2 gün sonra kandırıldık diyerek geri dönüşü olmayacağı bir noktadayız. Neden? Hatırlarsanız yine ilk açılım sürecinin neticesinde hendekler açılmıştı, bir sürü şehit vermiş. Dualarla gelin bizim bu hasret denilenlerin ülkeye darbe girişimine de bulunduğunu da gördük. Sürekli olarak kandırılan insanların doğru bir yasa yaptıklarına gerçekten inanıyor musunuz? Bizler Türkler olarak, Türk vatandaşı olarak, İYİ Parti ailesi olarak bu sürecin her zaman karşısındayız. Vekillerimizle birlikte karşısında yer almaya devam edeceğiz. Teröristin ölüsü leş, dirisi kardeştir. Asla teröristlere af olmaması gerektiğini, Türk töresi olarak da dinimizde de bunun yeri olmadığını sürekli olarak ifade ediyoruz. Bize güvenen son vatandaşımız kalana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. İYİ Parti ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerine sahip çıkıyor, teröristlerin karşısında yer alıyor, çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Kocasinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 229 vatandaşın evinde günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır, her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslerde gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Kayseri dahil 28 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 96 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Temmuz ayında kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında kent genelinde 2314 denetim gerçekleştirdi. Kayseri Spor altyapısından yetişen 2008 doğumlu Ataoğlu Taylan Karapınar, Vanspor maçının son dakikalarında oyuna girerek A takımla ilk lig maçına çıktı. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'la karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 1 lira 60 kuruş, motorine ise 5 lira 14 kuruş olmak üzere bugün gece geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor. Kültür, Sanat ve Fikir Dergisi, Nihayet Dergisi tarafından açıklanan illere göre kütüphanelere giden kişi sayılarına ilişkin verilere göre Kayseri kütüphanelere giden kişi sayısında Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Dijital Manşet.
4: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
3: Dijital Manşet. ...38 saniyede bugün.
5: Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen çerçeve yasa teklifine retoyu verdiğini açıkladı. Kayseri Terminali için ikinci ihale 11 Ağustos'ta yapılacak. İşletme ihalesi 450 milyon TL'ye çıkacak. Terminal 10 yıllığına kiraya verilecek. Kayseri Spor'un Sivas Spor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Maç pazar günü saat 19'da oynanacak.
3: ...38 saniyede bugün.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama sonucu kabul edildi. Oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tekret oyu Yeni Parti milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek, önce istifanızı verin, sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da sözle eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, çerçeve yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Terörsüz Türkiye'de altında süslenerek sunulan sürecin aslına bakarsanız ihanet süreci olduğunu bizler sürekli olarak anlatıyoruz. Genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar bize aidiyeti olan bütün vatandaşlarımızla birlikte bu sürecin karşısında dimdik bir şekilde duruyoruz. Yine yakın zamanda görüldüğü üzere bizim İYİ Parti milletvekillerimiz bu çerçeve yasaya hayır dediklerini net bir şekilde ifade etmiş, bütün tehditlere rağmen dik duruşlarından vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin anıları için, hatıraları için, gazilerimizin onuru için dik duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve bu yasanın getireceği tehlikeleri de sürekli olarak anlatmaya devam edeceğiz. Birileri iktidarda kalsın diye yapılmış olan bu mücadelenin aslına bakarsanız iki gün sonra kandırıldık diyerek geri dönüşü olmayacağı bir noktadayız. Neden? Hatırlarsanız yine ilk açılım sürecinin neticesinde hendekler açılmıştı, bir sürü şehit vermiş. Dualarla gelin bitsin bu hasret denilenlerin ülkeye darbe girişimine de bulunduğunu da gördük. Sürekli olarak kandırılan insanların doğru bir yasa yaptıklarına gerçekten inanıyor musunuz? Bizler Türkler olarak, Türk vatandaşı olarak, İYİ Parti ailesi olarak bu sürecin her zaman karşısındayız. Vekillerimizle birlikte karşısında yer almaya devam edeceğiz. Teröristin ölüsü leş, dirisi kardeştir. Asla teröristlere af olmaması gerektiğini, Türk töresi olarak da dinimizde de bunun yeri olmadığını sürekli olarak ifade ediyoruz. Bize güvenen son vatandaşımız kalana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. İYİ Parti ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerine sahip çıkıyor, teröristlerin karşısında yer alıyor, çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Kocasinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 229 vatandaşın evinde günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslerde gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Kayseri dahil 28 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 96 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Temmuz ayında kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında kent genelinde 2314 denetim gerçekleştirdi. Kayseri Spor altyapısından yetişen 2008 doğumlu Ataoğlu Taylan Karapınar, Vanspor maçının son dakikalarında oyuna girerek A takımla ilk lig maçına çıktı. Kayseri Spor'un pazar günü Sivasspor'la karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Kültür, Sanat ve Fikir Dergisi, Nihayet Dergisi tarafından açıklanan illere göre kütüphanelere giden kişi sayılarına ilişkin verilere göre Kayseri kütüphanelere giden kişi sayısında Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin 2. asrında milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak haklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak. Toplantı yarın saat 15'te gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er, Uzman Erbaş ve Teknik Sınıf Uzman Erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
1: Yayın tekrarı.

0: 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birliktesiniz. Ben Merve Esersoy. Bu haftaki konuğumuz psikolog, oyun terapisti Aşkın Yağlı bizlerle birlikte. Aşkın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Biz bugün özel eğitimde oyun terapisi konusunda konuşacağız. Eğer sizin de bu süreçte sorularınız olursa 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize mesajlarınızı iletebilirsiniz veya şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya hesaplarından bize mesajlarınızı yine iletebilirsiniz. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım.
1: Ben Aşkın Yağlı, psikoloğum, oyun terapistiyim. Aynı zamanda özel eğitimde uzman öğreticiyim. Yaklaşık 6 yıldır çocuklarla çalışıyorum. Çocukların duygusal dünyasına oyun aracılığıyla eşlik ediyorum. Onların iç dünyalarını anlamak için beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda bir anneyim. Anne olunca hem uzman görüşüyle hem de bir anne gözüyle çocukları bu dünyada eşlik etmek bana çok güzel şeyler kattı. Güzel bir yol alıyoruz şimdilik.
0: Evet, kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok güzel bir mesleğiniz var. Hem böyle oyunlarla yine konuşacağız tabii soruların arasında ama çocukların gerçekten hayatına dokunan şeyler yapıyorsunuz. Şimdi şöyle başlamak istiyorum ben hocam. Biz yetişkinler bir derdimiz olduğunda işte gel bir kahve içelim, anlat derdini çözelim deriz. Ama çocuklarda böyle bir şey yok. Peki neden direkt oyunla başlıyoruz biz bu olaya? Oyun terapisi nedir diye de sormak istiyorum.
1: Aslında oyun terapisi çocukların iç dünyasını olduğu gibi bize önümüze seriyor. Oyun aracılığıyla ifade etmesine yol açıyor bu durum. Evet, yetişkinler sizin de söylediğiniz gibi hadi bir gel kahve içelim, bir derdini anlat ya da bir arkadaş anlatılmadığı yerde bir psikoterapiste başvurulup derdimizi anlatabiliriz. Ama çocuklar için bu geçerli değil. Çocuklar kendini ifade etmekte yetişkinlere oranla daha az ifade etmekte. O yüzden de yetişkinler evet konuşuyor ama çocuklar oyunla oynuyor. Bu da oyunda kendilerini ifade etmelerini, oyuncaklarla, sembollerle ifade etmeleri için oyun terapisi her zaman oyuna başlar diyebiliriz.
0: Evet. Peki özellikle özel eğitim alanında biz hep diyoruz ki işte akademik başarı ve işte beceri öğrenimi önemli diyoruz. Evet. Oyun terapisi bu yoğun temponun neresine düşüyor? Ve neden bu kadar olmazsa olmaz diyoruz?
1: Özel eğitimde çocuklar aslında özel eğitim ilk önce kim için kapsar ondan bahsedebiliriz. Zihinsel engelli, görme yetisi olmayan çocuklar, fiziksel engelli çocuklar için biz özel eğitim alan çocuklar diyoruz. Özel eğitim alan çocuklar diğer çocuklara kıyasla kendilerini ifade etmekte daha güçlük yaşayan çocuklardır. Çünkü zaten bir engelimiz var. Kendilerini anlatmakta da bu yüzden hani biraz daha diğer çocuklara oranla zorlanabiliyorlar. O yüzden özel eğitim alan çocukların özellikle ben hep şey söylüyorum, oyun terapisi alması daha önemli. Ama bu alanda bir eksiğimiz var maalesef. Diğer çocuklar evet alabiliyor ama özel eğitimde sadece bir rehabilitasyon sürecimiz var aslında. Rehabilitasyon sürecinin yanında da ben oyun terapisi almalarını öneriyorum ailelere.
0: Evet. Peki şimdi çocukluk çağlarında ilk travmalar yaşanıyor. Evet. Ya da ağır bir davranış bozukluğu oluyor çocuklarda. Yani benim çocuğum gayet

0: Bu konuya da açıklık getirebilir miyiz? Siz bir oyun ablası değilsiniz.
1: Aslında ben çocuklar mesela oyun salonlarında oyun ablasıyla çalışıyorlar ama bizimki daha farklı bir süreç. Biz burada terapötik bir yöntemle bakıyoruz. İşte o oyuncağı neden aldı, o hareketi neden yaptı? Biz aslında burada çocukların davranışlarını oyuncaklarla sembolleştiriyoruz diyebiliriz. Yani burada bir sembol var. Çocuk neden bunu yaptı? İşte mesela burada arabaları sürekli çarpıştıran bir çocuk düşünüyoruz. Burada çocuk öfkeyle arabaları sürekli çarpıştırıyor. Acaba bunun yanında yatan sebep ne? Buradaki mesaj ne? Bize bu çocuk ne vermek istiyor? Biz aslında bu sürecin biraz daha iç kısmında mesaj yoluyla ne anlatmak istediğiyle ilgileniyoruz diyebiliriz.
0: Evet, şunu özellikle bir daha sormak istiyorum. Oyun terapisi sadece sorunlu çocuklar için midir?
1: Aslında sorunlu çocuk yoktur. Sadece bu bir etiket diyebiliriz. Yani sorunlu çocuk diye aslında biz kimlere söylüyoruz? İşte öfke patlaması yaşayan çocuklara ya da ailesinin istediği gibi davranmayan çocuklar, akran zorbalığı yapan çocuklar diyebiliyoruz. İşte bu çocuklar acaba bunu yapmasındaki sebep ne? Bu çocuk evet bu davranışı yapıyor ama acaba hangi durumdan dolayı, hangi sebep bunu kaygılandı ve bu davranışı yapmak zorunda bıraktı diye düşünebiliriz. Yani sorunlu çocuk yoktur aslında. Bir mesaj vermek isteyen çocuk vardır olarak değerlendirebiliriz biz bu süreci.
0: Evet, benim şimdi 2,5 yaşında bir yeğenim var, Kayra. Ben nişanlandıktan sonra böyle çok saldırganlaştı. Nişanlım özellikle bize geldiğinde böyle bana geliyor şey diyor, sana vuracağım diyor, çat vuruyor böyle. Sonra tırnak gücü kullanacağım diyor ve 2,5 yaşında. Bu durumda aslında bir tepki midir? Yani oyun terapisi aldırmalı mıyız?
1: Güzel bir soru. Kayra, acaba bu sebebi neden yapıyor? İşte tırnak gücü diyorsunuz, size vuracağım diyor mesela. Acaba evde konuşulan, birazdan Merve işte ileride evlenecek ve gidecek. Artık onu göremeyeceğim. Eskisi ilgisi bana olmayacak. Acaba nişanlısına mı olacak gibi, ya da daha sonradan işte siz de belki bir çocuk sahibi olacaksınız. İlgi acaba başka bir yere mi kayacak? Aynı evde yaşayamayacağız mı? Gibi süreçler belki de onu bu şekilde bir şiddete eğilimli yapmış olabilir. Bu sebeple de mesela oyun terapisi alabilir bu çocuk. Yani aslında burada duygularını düzenleme ile alakalı bir süreç diyebiliriz. Çocuk ne kadar kendi duygularını sağlıklı bir şekilde ifade edebiliyorsa bizim için bu çocuk iyi bir çocuktur, iyi bir profildir. Yani sağlıklı bir çocuk istiyorsak biz aslında duygusal düzenleme konusunda kendisini tamamlamış bir çocuk olarak görmeyi isteriz.
0: Evet, peki böyle mesela atıyorum ilerleyen dönemlerde kreşe başlayacak bu çocuklar. Orada bir şiddet olayında veya bir böyle mahremiyetine dokunma olaylarında kendini ifade edebilmesi için öncesinde oyun terapisi aldırabilir miyiz?
1: Tabii ki de aldırabilirsiniz. Aslında mahremiyet eğitiminden bahsetmek gerekirse bunu ilk önce anne baba veriyor, evde görüyor. Ama bazı çocuklar mahremiyet eğitimini anne babadan alamıyor. İşte bazen bizim Türk halkında vardır, işte evet orayı kapat, ama bu sadece kızlar için vardır. İşte erkek çocuklarına, biliyorsunuz siz de bu durumu. O sebeple mesela bazen anne babadan alamayan çocuklar için oyun terapisi aslında sağlıklı bir yöntem diyebiliriz. Yani en azından kendilerini, mesela akran zorbalığı için de geçerli bu çocuk. Akran zorbalığı yaşıyor kreşte ve bunu anneye babaya ya da öğretmenine söyleyemiyor. Bu durumda da her zaman işte oyun terapisi duygularını sağlıklı bir şekilde söyleyebilecek mi bu çocuk? Evet, bunu aldıktan sonra söyleyebilirse oyun terapisi aslında bu çocuğun ihtiyacı diyebiliriz. Öncesinde de alabilir yani.
0: Evet, çok da önemli şeyler bence bunlar. Evet. Tekrar özel gereksinimli çocuklara dönmek istiyorum. Oyunda neyi ifade ediyor bu çocuklar?
1: Bu çocuklar oyunda korkularını, öfkesini, ihtiyaçlarını, hayal kırıklarını ifade ediyor. Aslında oyunlarla bunu sembolleştiriyorlar. Oyun içerisinde acaba bize bir metin veriyor aslında çocuk. Orada bir senaryo canlandırıyor. Biz de oradan acaba bu çocuğun neye ihtiyacı var? Sosyal olarak, duygusal olarak bir düzenleme ihtiyacı oluyor ki bu çocuk bu davranışı bu sebeple yapıyor. Biz de oradaki mesajı anlamaya çalışıyoruz aslında. Burada çocuk bize ne veriyor? Yani aslında genel olarak iş dünyasına dair önemli noktalar yakalayabiliyoruz terapist olarak.
0: Evet, şimdi sağlıklı bir çocukta dedik, kendisini zaten ifade edip bir şekilde kendi sorununu çözdürtebiliyor aileye. Ama peki kelimeleri olmayan, konuşmayan çocuklar o sessizliğin içinde, oyun içerisinde nasıl bir tercüman olabiliyor onlara?
1: Şimdi ben konuşamayan çocuklar için aslında özel eğitimde de 5 sene çalıştım. Özel eğitimde mesela konuşamayan çocuklar için ilk önce önereceğim şey dil konuşma terapistiyle beraber bu süreci yönlendirmek. Yani hem çocuk dil konuşma terapistinden terapi almalı, hem de bir psikologdan oyun terapisi almalı. İkisinin beraber süreci yönetmesi daha önemli. Çünkü burada kelimelere ihtiyaç duymadan aslında biz oyun yoluyla evet oynuyoruz. Bazı çocuklar, özellikle konuşamayan çocuklarda agresyon, işte öfke patlamaları daha mevcut oluyor.

0: Çünkü çocuk konuşamadığı için kendini ifade etmekte belli bir yerde geride kalıyor. İşte bunu da oyuncaklarla, evet, oyuncak üzerinden sinirini atabiliyor, hayal kırıklarını gösterebiliyor. Burada oyun terapisinde çocuk anlaşıldığını, kabul gördüğünü gördüğü için oyun terapisi daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Ama dediğim gibi burada da hem dil konuşma terapisti hem de bir oyun terapistinden yararlanmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet, peki davranış problemleri oyun terapisiyle nasıl ele alınıyor?
0: Davranışlar oyunda bir sorun değil. Aslında bahsettiğim gibi burada bir acaba bize ne söylemek istiyor? Evet, burada bir belki aileler sorun olarak görebiliyor ya da öğretmenler tarafından çok fazla geliyor bize. İşte bu çocuk biraz daha sorunlu davranıyor. Diğerlerine oranla biraz daha yıpratıcı davranıyor diyorlar. Aslında burada çocukların duygularının dışa vurumunu yapıyoruz biz. Terapide amaç zaten bu mesajın ne anlatmak istediğine odaklanıyor.
1: Evet. Peki oyun terapisine başlamak için çok küçük ya da çok büyük gibi bir kavramımız var mı?
0: Oyun terapisi aslında yaşa değil, gelişim düzeyine bakıyor. Şimdi bazı iki tane çocuk düşünelim. İkisi de 3 yaşında ama gelişim süreleri birbirinden farklı olabiliyor. Yani bunu da çocuklar gelişim süreleri her birinin parmak izi gibi birbirlerinden farklıdır. O yüzden çok küçük ya da çok büyük yaş diye bir kavram yok. Bu özel eğitimde bu yaş mesela büyüyebilir. Zihinsel bir probleminiz varsa bu yaş büyüyebilir. Ama genellikle 3 yaştan başlıyor bu oyun terapisti. Ama ne zaman erken başlarsak süreç o kadar da koruyucu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Çünkü belki çocuklukta aşamadığı ve ailenin bunu görmediği durumlarda ergenlikte nüksediyor ya da bu yetişkinlikte nüksediyor bu durumlar. Bu da işte ileride anksiyete, kaygı, yani çocuğun kendi daha değiştiremeyeceği bir sürece giriyor. O yüzden ne kadar erken başlanırsa bu sürece o kadar da sağlıklı bir şekilde ilişkiler devam eder diye düşünüyorum. Yani oyun terapisine aslında ne kadar erken başlarsak o kadar iyi.
1: Peki şimdi bazı aileler de diyor ki işte benim çocuğumda gelişim geriliği var. İşte evet, oyunun kurallarını bile anlamaz. Bu şekilde düşünebiliyorlar. Bu bir engel mi yoksa oyun terapisi tam burada mı devreye giriyor?
0: Oyun terapisi tam burada devreye giriyor. Çünkü bu çocuk aslında bir agresif davranıyorsa mesela aileye karşı oyun esnasında, çocuk burada bir dışa vurum yapıyor aslında. Oyun bu duyguların zarar vermeden ortaya çıkmasını sağlıyor. Biz oyun terapisinde çocuğu yargılamıyoruz ya da eleştirmiyoruz. Çocuk bu duygularla sağlıklı bir şekilde nasıl baş edebilir? Çocuk nasıl sağlıklı bir şekilde bunları etrafına aktarabilir? Yani duyguları sağlıklı bir şekilde ifade etmesine yol açıyor aslında oyun terapisi diyebiliriz.
1: Evet, peki oyun terapisi çocuğun özgüvenini nasıl etkiliyor?
0: Aslında az önce de söylediğim gibi oyun terapisi esnasında çocuk eleştirilmiyor. İşte mesela anneler babalar oynarken işte şunu şöyle yapaydı, bunu bu şekilde yap.
1: Yönlendiriyorlar.
0: Evet, yönlendirme yapıyor ama oyun terapisinde orası bir orman ve o ormanın kralı aslında çocuk. Çocuk ne derse biz o şekilde terapiyi yönlendiriyoruz. O yüzden aslında burada çocuk özgüvenini artırabiliyor. Çünkü kendi istediği gibi oyun ilerliyor. Nasıl oynanacağını kendi karar veriyor. Bu da çocuğun kendine olan güvenini artırıyor ve yapabilirim, ben bunu oynayabilirim diye bir dışa vurum sergiliyor.
1: Evet, peki aileler ne duruma düşüyorlar? Yani şöyle, oyunda çocuk diyelim ki şiddet gördüğünü söyledi. Aile bu durumda neler yapıyor? Yani mesela okulda şiddet görüyorsa öğretmene bir tepki olabilir, işte ya da bunu nasıl değiştirebilirim diye düşünebilir. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Yani aileler şiddet gördüğünü düşünüyorsa zaten şiddet çok farklı bir durum. Şiddeti eğer çocuk uyguluyorsa bir an önce oyun terapisini öneriyorum. Çünkü ne zaman ne kadar erken başlarsak daha sonra belki bu çocuklar ileriki hayatında, ergenliğinde ya da evlendiğinde, yetişkin olduğu zaman bu hayatına da aynı şekilde devam ettiği için ailelere önerim burada kesinlikle erkenden başlamaları. Ne kadar erken başlarsak o kadar iyi diyorum. Burada da süreç farklı şekilde ilerliyor. İşte bazı çocuklar nasıl hani parmak izi olayımız var ya bizim. Yani ne kadar erken başlıyoruz, parmak izim de bu kadar farklı ve gelişimsel süreleri de farklılaştığı için aslında burada onu aileyle terapi sürecinde ilerletebiliyoruz.
1: Evet, bazen böyle aileler oyun terapisinde küçümsüyorlar, evet, küçük görüyorlar. Evet, diyor ki ya bir oyun oynuyor. Bu durumda neler söylersiniz?
0: Yani bize de gelen var. Aslında bizim de evimizde oyuncak var. Biz evde oynuyoruz. Hani size neden gerek duyalım gibi dönütler alabiliyoruz maalesef. Dışarıdan bakıldığında sadece oyun, eğlence gibi gözükebiliyor. Ya da bir oyun parkından farksız gözükebiliyor maalesef. Ama aslında bizim için terapitik bir yöntem uyguladığımız için bunu aile göremiyor. iyi olabilir. Bunu seanslarda işte bakın böyle bir problemimiz varmış, şöyle şöyle bir problemimiz varmış dediğinde, aa evet biz bunun farkında varmadık denildiği zaman aslında bizim önemimiz artıyor. Oyunun içinde çok derin bir duygusal çalışma yapıyoruz biz. Çocuklar oyunda yaşantılarını işliyor, yaşadıklarını söylüyor, anlamlandırıyor ve güçlendiriyor aslında kendisini. O yüzden evdeki oyunla aslında buradaki terapi süreci bambaşka.
1: Evet, uzman görüşü her zaman çok önemli bence. Hocam bir de hep şu olur ya, kaç seans geleceğiz? Bu soru size de geliyor mu?
0: Evet, geliyor.
1: Böyle maddiyatına takılıyorlar mı bu olayın?
0: Ya aslında terapi yöntemi evet her birinde farklılaşıyor. Kiminde mesela 20 seans olabiliyor. Ama özel eğitime gelen çocuklar için bu süre biraz daha uzayabiliyor. Ya da farklı bir çocukta gelişimsel düzeylerine göre bu farklılaşan bir süreç. Ben hiç kimseye diyemem ki 10 seansla sizin işiniz biter sonra hoşça kalın diyemem. O yüzden her biri farklılaşıyor. Bir de insanlar şey söylüyor. Sanki böyle bir oyun terapisine psikoloğa ulaşmak çok zormuş gibi, ulaşılmaz gibi gözüküyor. Ama hayır, şu anda oyun terapisine ulaşılabilir bir durumda. İnsanlar o durumda kaygılanmasın. Yani maddi bir zorluk olacağını ben zannetmiyorum.
1: Evet, bir de çocuğun geleceği için yani daha önemli bir konu.
0: Evet, tabii ki.
1: Yani o para kazanılır tekrar ama o çocuğun yaşadığı olaylar belki çözülmeyebilir, evet, ve ileride daha büyük sorunlara yol açabilir. Peki özel eğitimde oyun terapisi çocuğun sosyal becerilerini nasıl etkiliyor?
0: Burada oyun aslında biz ilişkinin bir provasını yapıyoruz. Çocuk mesela özel eğitim alan bir çocuktan bahsetmek gerekirse, kimi çocuk mesela bir markete gidip bir şeyler almaktan çekinebilir. Ya da tam tersi böyle bir atma davranışı olabilir. Bir şeyleri fırlatma davranışımız olabilir gerçek hayatta. Ama biz oyun terapisinde bunu şöyle ele alıyoruz. Çocuk burada mesela şey yapıyor. Onun bir provasını yapıyor. Biz onunla oyun oynuyoruz. Orada bir şeyler paylaşıyoruz. Çocuk burada demek ki ben bunu yapabilirim. Bunu demek ki bu şekilde olması gerekiyor denildiği zaman, bunu da gerçek hayata yansıttığı zaman aslında oradaki prova gerçek hayatı etkiliyor ve bu şekilde genellenebiliyor aslında. Yani burada çocuk burada sınırlarını öğreniyor, paylaşmayı öğreniyor, sırayla oynamayı ve ilişki kurmayı öğreniyor. O yüzden buradaki deneyimlerini gerçek hayata gösterdiği zaman daha sağlıklı bir şekilde yol almış oluyoruz.
1: Evet. Şimdi bir de duygusal regülasyon dediğimiz bir şey var. Yani çocuk yoğun öfkeyi ya da heyecanı yönetmesi durumu. Evet. Oyun odasındaki bu kum havuzu veya işte bebekler bu duyguyu nasıl sakinleştirebiliyor? Yani şunu sormak istiyorum. Duygusal regülasyona nasıl katkı sağlar?
0: Çocuk burada oyun yoluyla duygularını tanımayı öğreniyor. Aslında bazı çocuklar mesela duygularını tanımlayamaz. Mesela bazı çocuk burada öfkeleniyor ama neden öfkelendiğini bilmiyor. Neden seni ne öfkelendirir bilmiyor. Ya da bunu duyguların adlandırmayı, yönetmeyi bilmiyor. Bu durumda oyun terapisinde bu çocuk oyun esnasında bunları hem tanıyor, duygularını tanıyor, adlandırıyor ve yönetme, en önemlisi de yönetmeyi öğreniyor. Bu da duyguların daha sağlıklı bir şekilde aslında düzenlenmesine, işte duygusal regülasyonumuzun daha sağlıklı olmasına yol açıyor diyebiliriz.
1: Evet, şimdi az önce değinmiştiniz ama ben bu noktaya özellikle bir daha dokunmanızı istiyorum. Oyun terapisi ile evde oynanan oyun arasındaki fark nedir?
0: Evet, bu çok önemli. Aslında genellikle ailelerden de hep alıyoruz dediğim gibi. İşte evde de oynuyoruz, evde de vakit geçiriyoruz ama bize neden anlatmıyor? Acaba neden anlatmıyor? Terapötik bir oyunda her davranış bilinçli bir şekilde gerçekleşiyor. Yani bir oyun esnasında bu çocuk evdekiyle oyun terapisi esnasındaki çocuk aynı şey değil. Buradaki çocuğun her davranışı, her sembolü anlamlandırılıyor. Burada amaç eğlendirmek, çocuğun işte mutlu bir vakit geçirmesi değildir. Burada çocuğun iç dünyasını anlıyoruz biz. Neden bu davranışı yaptığıyla ilgileniyoruz. Yani bu konuda da aslında iç dünyasını destekliyoruz. Duygu düzenlemesine katkı sağlıyoruz. O yüzden evdeki oyunla oyun terapisi arasındaki oyun bambaşka bir süreç diye, evet, söyleyebiliriz.
1: Tekrar söylüyorum, uzman görüşü olduğu için tabii, evet, ki daha faydalı tabii olandır diye biliriz. Yine tabii ki insanlar evlerinde kutu oyunları olsun, çocuklarıyla, arabalarla, bebeklerle oynasınlar tabii ki, evet, ama daha uzman bir görüşü her zaman önemlidir.
0: Bu da aslında anne babaların da kaliteli vakit geçirmesini söyleyebiliriz. Bazen mesela ben hep şöyle bir dönüt alıyorum. İşte evde oynuyoruz aslında hocam. Peki nasıl oynuyorsunuz? İşte anne evde yemek yapıyor. Baba da işte telefonu alıyor ve yanında çocuk oynuyor o şekilde. Hayır, bu kaliteli bir vakit geçirmek değildir.
1: Çocukla oynamıyorlar ki.
0: Çocukla oynamıyorlar. oynamıyorsunuz. Siz sadece çocuğa bakıcılık evet. yapıyorsunuz. Evet, anne gün içinde yorgun olabilir. Baba gün içinde çok ağır işlerde çalışıp yorgun olabilir. Ama o çocuğun sizinle bir duygusal paylaşımı gerekiyor. Yani o çocuk da size ihtiyaç duyuyor. Belki gün içinde başka gördüğü hiç kimse olmuyor. Ve sizinle bir oyun kurmak istiyor aslında. O yüzden bu konuda da önemli. Kaliteli evet. vakit geçirmek diyebiliriz.
1: Peki oyun terapisi ile klasik terapi arasındaki temel farklar nelerdir?
0: Klasik terapide çocuklar aslında daha çok ergen ve yetişkine önemli olur. Yetişkinler, ergenler konuşur. Hı hı. Ama çocuklar burada oyun yoluyla yapar. Yani siz benimle bir terapiye girdiğiniz zaman biz karşılıklı gene bu şekilde bir ilişki içerisinde sohbet etmiş olacağız diye değerlendirebilirsiniz. Ama çocuğunuz bana geldiği zaman biz burada bir oyun oynayacağız. Yani klasik terapide konuşuyoruz. Yetişkinler konuşuyor. Oyun terapisinde de oynuyoruz. Bunu bir terapötik yöntemle yapıyoruz diyebiliriz.
1: Evet, şimdi özel eğitimde uzun bir yol var. Evet. Aileler bazen sabırsızlanabiliyorlar ve işte 3 seans oldu hala bir değişim olmadı diyen veliler de olabiliyordur illaki. Bu süreç neden böyle hızlı tüketimmiş ya da hızlı tüketim olması gereken bir süreçmiş gibi görüyorlar?
0: Yani aileler aslında hemen bir sonuç almak istiyorlar evet. bana geldiği zaman. İşte hemen ne zaman bitecek? Hani siz de sordunuz ya, kaç terapi sürer, kaç seans sürer? Yani bunu biz belirlemeyiz. Aslında burada her zaman şey diyorum, ailenin desteği çok önemli. Aileler bize destek verecek. İşte biz tabii ki de çocukla 50 dakika seans yapıyoruz ama bu 50 dakikada hayatlarında bir şey değiştirmediyse, bu çocuğu öfkelendiren, kaygılandıran durumlar değişmediyse, bu seansımız evet mesela bitti. Seans sonrasında aile benimle görüşmeye devam etmedikten sonra gene aynı şeyler tekrardan yapıldıysa gene biz aynı noktaya dönüyoruz. Aslında her zaman bu güven ilişkisi devam etmeli. Yani o seans içerisindeki yapılanlar, güven ve sabır çok önemli burada. O yüzden aileler hemen bir değişim beklememeli. Burada sabır önemlidir. Özel eğitim alanında da özellikle öğrencilerin, velilerin burada bir daha çok sabretmesini istiyorum ben. Çünkü daha zaten normal çocuklara oranla biraz daha burada geç bir ilerleyiş söz konusu olabiliyor. O yüzden biraz daha seanslarımız uzun sürebiliyor bu durumda.
1: Evet, bir de çocuklar yani anlatamıyorlar ki. Yani siz illaki anlıyorsunuzdur tabii ki ama. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Aileler böyle hep, ya biz yetişkinlerde de olur. İlk terapiye giderken, böyle psikoloğa giderken, ya işte ne konuşacağım, ne yapacağım, bir kaygı oluyor. Evet. Aileler çocukları için de endişeleniyorlardır. O ilk seansta onları ne bekliyor? Yani bir böyle sihirli değnek bize dokunacak, çocuğuma o harika olacak gibi bir şey bekliyorlar mı?
0: Evet, bekliyorlar maalesef. Aslında kısa sürede mucizevi böyle değişimler beklemek yerine daha anlamlı, daha kalıcı değişimler zaman gösterir. O yüzden biraz zamana bırakmamız gerekiyor bazı şeyleri. Zamanla bu süreç anlamlı ve kalıcı hale geldiğinde de ilerleyen süreçlerde bunun tekrarlanma aslında olasılığı biraz daha düşüyor. O yüzden biraz daha sabır, biraz daha kalıcılık istiyorlarsa da aslında ailenin desteği de burada çok önemli. O yüzden değişim adım adım ilerler. Biraz destek bekliyoruz bu konuda da ailelerden tabii.
1: Kesinlikle. Bu yetişkinler için de aynı bence. Evet. Yani bir şekilde o bir terapiye gidiyorsa bir sorun vardır deyip ona biraz daha iyi davranmak gerekiyor bence. Evet. Peki şimdiki oyun salonlarını, atölyeleri nasıl buluyorsunuz? Önerir misiniz?
0: Evet, ben kendi çocuğumu da gönderiyordum. Biz 18 aylıkken başladık mesela. Aslında burada gelişim sürelerini değerlendirmek için güzel bir olasılık. Mesela ben şey yapıyorum. Evet, çocuğumu götürüyorum. Hem burada bir etkinlik alanı oluyor. Hem de çocuk diğer çocuklarla bir sosyal ilişkiye giriyor. O konuda ben destekliyorum. Aslında bunu aileler evde de yapabilirler. Tabii ki orada sosyal bir ilişki içerisine giriyor çocuklar birbirleri. Güzel bir akran ilişkisi olabiliyor. Ama evde de bununla ilgili bir kaliteli vakit geçirmek için de etkinlikler yapılabilir. İşte daha farklı, yani evde sadece tablet, televizyon haricinde de farklı bir etkinlik yapılmış olabiliyor.
1: Çok
0: önemli. O yüzden ben öneririm.
1: Evet, yani bu mesela YouTube'dan baksalar bile aslında çok evet. güzel oyunlar öğrenebilirler. Yani ben böyle bazen Instagram'da gezerken bile bakıyorum, işte iki kişi geçiyor, işte oyun oynuyorlar böyle. Çok basit yani, iki kağıt bir kalemle oynadığın evet. oyunlar oluyor. Ve o kadar eğlenceli görünüyor ki gerçekten çocuklarla da bence bunları yapmalılar.
0: Evet, aslında kaliteli vakit dediğimiz şey hı-hı. aslında bu. Yani çocukla bir paylaşım içerisine giriyorlar, çocukla bir şeyler yapıyorlar. Bu çocuk için çok değerli. Bu aslında seni önemsiyorum, seni seviyorum. seviyorum, bak seninle bir vakit geçirmeyi seviyorum demenin kısa bir yolu. Aslında çocuklar mesela ben çocuğuma dediğim zaman, seni seviyorum dediğim zaman bunu anlayabilecek belki potansiyelde olmayabilir. Hı. Ya da seni önemsiyorum dediğim zaman bunu anlamayacak bir potansiyelde olabilir. Ama çocukla daha fazla vakit geçirsek, işte mesela telefonla oynayarak değil de, yani şu telefonu bir yanıma koyayım da onunla gerçekten bir kitap okuyalım. Hı. Hiçbir şey yapmasak da bir oyun oynayalım, bir kuklaları konuşturalım dediğimde, evet bu seni önemsiyorum, seni seviyorum aslında somut hali olabilir.
1: Ve bence daha kalıcı olan.
0: Evet tabii ki.
1: Değil mi? Onlara bir dokunmak çok da önemli. Şimdi şuna da değinmek istiyorum ben. Kötü alışkanlıklar. Yani illaki ailelerden görüyorlar, ebeveynlerinden. Evet. Kendileri de yapıyor mu? Oyun terapisinde bunu fark edebiliyor musunuz?
0: Kötü alışkanlıklardan özellikle sigara maalesef. Mesela oyun terapisi esnasında ben çok fazla rastladım. Çocuklar kalemleri ağzına götürüp işte şu an ne yapıyorsun? Orada bir yansıtma yapıyoruz. Şu an ne yapıyorsun? Ben babam gibi sigara içiyorum. Annem gibi sigara içiyorum. Maalesef buna çok fazla rastladım. Yani bu durumda da anne baba neyse aslında çocukta o oluyor. Burada aslında anne babana dikkat etmesi gerekiyor. Anne baba neyse çocukta o oluyor. Onun adımlarını takip ediyor diyebiliriz. O yüzden burada aile eğitimi çok önemli. Evet bu durum yaşanıyorsa bile çocuğun görmeyeceği yerde yapılabilir şeklinde değerlendiririz. Çünkü ilerleyen zamanda çocuğun buna da yatkınlığı daha fazla artıyor.
1: Evet kesinlikle, çünkü gördüğünü uyguluyor evet. Çocuklar. Hocam çok güzel bir sohbet geçti. Çok güzel benim şeylerden bahsettiniz. Son olarak ben şunu da söylemek istiyorum. Acaba gitmeli miyim diye düşünen aileler için hem programı toparlamak adına onlara neler söylersiniz, neler tavsiye edersiniz?
0: Çocuklar duygularını konuşarak değil, oyun oynayarak yaparlar. O yüzden oyun terapisi bu duygulara ulaşmanın en doğal ve en güvenli yoludur. O yüzden ailelere öneririm. Eğer bir yani çocuğumuza daha farklı, daha diğerlerine oranla farklı şeyler hissediyorsak oyun terapisine gelmelerini öneriyorum ki ilerleyen zamanlarda sorunlarımız büyümeden bunları aşmak için. O yüzden oyun terapisi gerçekten çocukların sağlıklı bir şekilde duygularını ifade edeceği bir güvenli bir alan sunuyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Bu konuda çok kıymetli.
1: Evet çok önemli. Bence bir uzman görüşüyle çocukları değerlendirmek gerekiyor. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum davetimi kırmayıp geldiğiniz için. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Psikoloji Saati programının sonuna geldik. Bu hafta psikolog oyun terapisti Aşkın Yağlı bizlerle birlikteydi. Özel eğitimde oyun terapisi ve oyun terapisi konusunda konuştuk. Çok değerli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin 2. asrında milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak haklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak. Toplantı yarın saat 15'te gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er, Uzman Erbaş ve Teknik Sınıf Uzman Erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama sonucu kabul edildi. Oylamada Kayseri Meclis'te temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tekret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marsoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek önce istifanızı verin, sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da sözle eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin çerçeve yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Terörsüz Türkiye'de altında süslenerek sunulan sürecin aslına bakarsanız ihanet süreci olduğunu bizler sürekli olarak anlatıyoruz. Genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar bize aidiyeti olan bütün vatandaşlarımızla birlikte bu sürecin karşısında dimdik bir şekilde duruyoruz. Yine yakın zamanda görüldüğü üzere bizim İYİ Parti milletvekillerimiz bu çerçeve yasaya hayır dediklerini net bir şekilde ifade etmiş, bütün tehditlere rağmen dik duruşlarından vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin anıları için, hatıraları için, gazilerimizin onuru için dik duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve bu yasanın getireceği tehlikeleri de sürekli olarak anlatmaya devam edeceğiz. Birileri iktidarda kalsın diye yapılmış olan bu mücadelenin aslına bakarsanız iki gün sonra kandırıldık diyerek geri dönüşü olmayacağı bir noktadayız. Neden? Hatırlarsanız yine ilk açılım sürecinin neticesinde hendekler açılmıştı, bir sürü şehit vermiştik. Dualarla gelin bitsin bu hasret denilenlerin ülkeye darbe girişimine de bulunduğunu da gördük. Sürekli olarak kandırılan insanların doğru bir yasa yaptıklarına gerçekten inanıyor musunuz? Bizler Türkler olarak, Türk vatandaşı olarak, İYİ Parti ailesi olarak bu sürecin her zaman karşısındayız. Vekillerimizle birlikte karşısında yer almaya devam edeceğiz. Teröristin ölüsü leş, dirisi kardeştir. Asla teröristlere af olmaması gerektiğini, Türk teröristi olarak da dinimizde de bunun yeri olmadığını sürekli olarak ifade ediyoruz. Bize güvenen son vatandaşımız kalana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. İYİ Parti ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerine sahip çıkıyor, teröristlerin karşısında yer alıyor, çerçeve yasaya hayır diyoruz.
3: Kocasinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 229 vatandaşın evinde günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslerde gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Kayseri dahil 28 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 96 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Temmuz ayında kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında kent genelinde 2314 denetim gerçekleştirdi. Kayseri Spor altyapısından yetişen 2008 doğumlu Ataoğlu Taylan Karapınar, Vanspor maçının son dakikalarında oyuna girerek A takımla ilk lig maçına çıktı. Kayseri Spor'un pazar günü Sivasspor'la karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 1 lira 60 kuruş, motorine ise 5 lira 14 kuruş olmak üzere bugün gece geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor. Kültür, Sanat ve Fikir Dergisi, Nihayet Dergisi tarafından açıklanan illere göre kütüphanelere giden kişi sayılarına ilişkin verilere göre Kayseri kütüphanelere giden kişi sayısında Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. 38 saniyede bugün.
5: Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen çerçeve yasa teklifine retoyu verdiğini açıkladı. Kayseri Terminali için ikinci ihale 11 Ağustos'ta yapılacak. İşletme ihalesi 450 milyon TL'ye çıkacak. Terminal 10 yıllığına kiraya verilecek. Kayseri Spor'un Sivas Spor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Maç pazar günü saat 19'da oynanacak.
2: 38 saniyede bugün. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama sonucu kabul edildi. Oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tekret oyu Yeni Parti milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek, önce istifanızı verin, sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da söz ve eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, çerçeve yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Terörsüz Türkiye'de altında süslenerek sunulan sürecin aslına bakarsanız ihanet süreci olduğunu bizler sürekli olarak anlatıyoruz. Genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar bize aidiyeti olan bütün vatandaşlarımızla birlikte bu sürecin karşısında dimdik bir şekilde duruyoruz. Yine yakın zamanda görüldüğü üzere bizim İYİ Parti milletvekillerimiz bu çerçeve yasaya hayır dediklerini net bir şekilde ifade etmiş, bütün tehditlere rağmen dik duruşlarından vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin anıları için, hatıraları için, gazilerimizin onuru için dik duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve bu yasanın getireceği tehlikeleri de sürekli olarak anlatmaya devam edeceğiz. Birileri iktidarda kalsın diye yapılmış olan bu mücadelenin aslına bakarsanız iki gün sonra kandırıldık diyerek geri dönüşü olmayacağı bir noktadayız. Neden? Hatırlarsanız yine ilk açılım sürecinin neticesinde hendekler açılmıştı, bir sürü şehit vermiş. Dualarla gelin bitsin bu hasret denilenlerin ülkeye darbe girişimine de bulunduğunu da gördük. Sürekli olarak kandırılan insanların doğru bir yasa yaptıklarına gerçekten inanıyor musunuz? Bizler Türkler olarak, Türk vatandaşı olarak, İYİ Parti ailesi olarak bu sürecin her zaman karşısındayız. Vekillerimizle birlikte karşısında yer almaya devam edeceğiz. Teröristin ölüsü leş, dirisi kardeştir. Asla teröristlere af olmaması gerektiğini, Türk töresi olarak da dinimizde de bunun yeri olmadığını sürekli olarak ifade ediyoruz. Bize güvenen son vatandaşımız kalana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. İYİ Parti ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerine sahip çıkıyor, teröristlerin karşısında yer alıyor, çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Kocasinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 229 vatandaşın evinde günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslerde gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Kayseri dahil 28 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 96 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Temmuz ayında kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında kent genelinde 2314 denetim gerçekleştirdi. Kayseri Spor altyapısından yetişen 2008 doğumlu Ataoğlu Taylan Karapınar, Van Spor maçının son dakikalarında oyuna girerek A takımla ilk lig maçına çıktı. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'la karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Kültür, Sanat ve Fikir Dergisi, Nihayet Dergisi tarafından açıklanan illere göre kütüphanelere giden kişi sayılarına ilişkin verilere göre Kayseri kütüphanelere giden kişi sayısında Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak haklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak. Toplantı yarın saat 15'te gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama sonucu kabul edildi. Oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken, tekret oyu Yeni Parti milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marsoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek, önce istifanızı verin, sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da sözle eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, çerçeve yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Terörsüz Türkiye adı altında süslenerek sunulan sürecin aslına bakarsanız ihanet süreci olduğunu bizler sürekli olarak anlatıyoruz. Genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar bize aidiyeti olan bütün vatandaşlarımızla birlikte bu sürecin karşısında dimdik bir şekilde duruyoruz. Yine yakın zamanda görüldüğü üzere bizim İYİ Parti milletvekillerimiz bu çerçeve yasaya hayır dediklerini net bir şekilde ifade etmiş, bütün tehditlere rağmen dik duruşlarından vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin anıları için, hatıraları için, gazilerimizin onuru için dik duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve bu yasanın getireceği tehlikeleri de sürekli olarak anlatmaya devam edeceğiz. Birileri iktidarda kalsın diye yapılmış olan bu mücadelenin aslına bakarsanız iki gün sonra kandırıldık diyerek geri dönüşü olmayacağı bir noktadayız. Neden? Hatırlarsanız yine ilk açılım sürecinin neticesinde hendekler açılmıştı, bir sürü şehit vermiş. Dualarla gelin bizim bu hasret denilenlerin ülkeye darbe girişimine de bulunduğunu da gördük. Sürekli olarak kandırılan insanların doğru bir yasa yaptıklarına gerçekten inanıyor musunuz? Bizler Türkler olarak, Türk vatandaşı olarak, İYİ Parti ailesi olarak bu sürecin her zaman karşısındayız. Vekillerimizle birlikte karşısında yer almaya devam edeceğiz. Teröristin ölüsü leş, dirisi kardeştir. Asla teröristlere af olmaması gerektiğini, Türk teröristi olarak da dinimizde de bunun yeri olmadığını sürekli olarak ifade ediyoruz. Bize güvenen son vatandaşımız kalana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. İYİ Parti ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerine sahip çıkıyor, teröristlerin karşısında yer alıyor, çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Kocasinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 229 vatandaşın evinde günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslerde gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Kayseri dahil 28 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 96 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Temmuz ayında kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında kent genelinde 2314 denetim gerçekleştirdi. Kayseri Spor altyapısından yetişen 2008 doğumlu Ataoğlu Taylan Karapınar, Vanspor maçının son dakikalarında oyuna girerek A takımla ilk lig maçına çıktı. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'la karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 1 lira 60 kuruş, motorine ise 5 lira 14 kuruş olmak üzere bugün gece geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor. Kültür, Sanat ve Fikir Dergisi, Nihayet Dergisi tarafından açıklanan illere göre kütüphanelere giden kişi sayılarına ilişkin verilere göre Kayseri kütüphanelere giden kişi sayısında Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz. Bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Richard Wagner'i konuk edeceğiz.

22 Mayıs 1813'te Almanya'nın Leipzig kentinde doğan Wagner, polis memuru Friedrich Wilhelm ve Johanna Wagner çiftinin 9 çocuğundan en küçüğüydü. Henüz 6 aylıkken babasını kaybeden sanatçının annesi Johanna, 9 ay sonra aile dostu olan ressam, oyun yönetmeni ve yazar Ludwig Geyer'le evlendi ve aile Dresden'e göçtü. Geyer, 1821'de hayatını kaybetti ve aile 1827'de yeniden Leipzig'e döndü. Sanata ilgi duyan bir aile ortamında büyüyen Wagner'in tiyatro ve müziğe yönelmesi çok da şaşırtıcı değildi.

Wagner küçük yaştan itibaren tiyatroya ilgi duymaya başladı. Diğer kardeşleri de meslek olarak oyunculuk ve şarkıcılığı seçmişlerdi. İlk yaratıcı çalışması 15 yaşında Leopold and Adelaide adlı opera metniydi. Weber'in bir operasını ve Beethoven'ın bir senfonisini dinledikten sonra ise müzik tutkusu kendini gösterdi. Leipzig Üniversitesi'ne devam etmeye başlayan Wagner, ayrıca bir sinagogda koro şefi olan Christian Theodor'dan 6 ay boyunca müzik dersi aldı, armoni ve kontrpuan öğrendi. 1832'de belli başlı eserlerinden ilki olan Do Majör Senfoni'yi besteledi. Eser Leipzig ve Prag'da seslendirildi ve büyük bir ilgi gördü. 1833'ten itibaren çeşitli küçük tiyatro topluluklarında orkestra şefi olarak çalışan Wagner, 1834'te Periler Operası'nın müziğini ve metnini yazdı.

Genç Wagner'in kariyerini şekillendiren özel hayatı da oldukça hareketli bir döneme giriyordu. 1836'da şarkıcı Mina Planer'le evlenen Wagner, eşini evlenmeye razı etmek için 2 yıl uğraştığı halde bu evlilik kısa zaman sonra sadakatsizlik nedeniyle bir hayal kırıklığına dönecek, yine de 1866'ya kadar devam edecekti. Evlendiği yıl Königsberg Tiyatrosu'nda müzik direktörü olduysa da kısa bir süre sonra ayrılıp Riga'da benzer bir göreve başladı. Burada özellikle Beethoven eserlerini yönetti ve Rienzi operasını bestelemeye başladı. 1839'da alacaklılarından kaçarak önce Londra'ya gitti. Oradan bir oyununun perdeye aktarılması sırasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle değerinin daha iyi anlaşılacağını düşündüğü Paris'e gitti. Berlioz ve başka sanatçılarla tanıştı. Yoksulluk içinde geçen Paris günlerinde Rienzi'yi tamamladı, Uçan Hollandalı operasının taslaklarına başladı.

Paris'te geçen zorlu yılların ardından Wagner'in beklediği büyük çıkış nihayet gelecekti. Wagner 1842'de Dresden Tiyatrosu Rienzi'yi sahnelemeye karar verince Paris'ten ayrılıp Dresden'e gitti. Eser 6 saat süren çok uzun bir opera olmasına rağmen seyirciyi coşturmayı başarmıştı. Böylece Rienzi operası Wagner'in Almanya'da adını duyurmasını sağlayan ilk eser oldu. 1843'te Uçan Hollandalı aynı kentte sahnelendi. Wagner Dresden'de Krallık Orkestrası şefliği yapmaya başladı. Romantik operası Tannhäuser 1845'te Dresden'de sahnelendiğinde geleneksel formların çok dışında bir eser olduğu için çokça eleştirildi. Buna rağmen Franz Liszt 3 yıl sonra Weimar'da bu eseri sahneledi ve Wagner'i her zaman destekledi. 1847'de tanışan Wagner'le Liszt ömür boyu dost oldu. Wagner aynı yıl Lohengrin operasını tamamladıysa da sahneleme imkanı bulamadı. Yardımına yine Liszt koştu ve eseri 1850'de Weimar'da sahneledi. Wagner'in devrimci siyasi etkinliklerden ötürü İsviçre'ye sürgüne gitmesi üzerine kariyerinde yeni bir dönem başladı.

Bu sürgün yılları Wagner'in sanat anlayışının olgunlaştığı ve en büyük eserlerinin şekillendiği dönem olacaktı. Sürgün yaşamı 1862'ye kadar süren sanatçı, İsviçre'de Nibelungen Yüzüğü adı verilen opera dizisini yazdı. Bu eser 4 ayrı operadan oluşmaktaydı. Eserin Nibelungen Yüzüğü adını almasının sebebi ise hikayelerin birbirinin devamı olarak yazıldığı bu 4 ayrı operanın art arda sahnelenmesi fikriydi. Bu arada varlıklı ipek tüccarı Otto Wessendock ve eşi Matilde ile tanıştı. Otto Wessendock, Zürih yakınlarındaki villasının bahçesindeki küçük bir köşkü Wagner'le eşi Minna'ya kiralayarak onun eşiyle arasında doğan aşkı sürmesine farkında olmadan yardımcı oldu. Bu aşk Wagner'e yeni eserleri için ilham verdi. Wagner böylece operalarının en uzunu ve en zoru olan Tristan ve Isolde'yi yazdı. Eser 1865'te Münih'te Bavyera Kralı'nın huzurunda sahnelendi.

1866'da eşinden ayrılan Wagner, 1870'te Franz Liszt'in kızı Cosima ile evlendiğinde çiftin iki çocukları vardı. Wagner, orkestra eseri Siegfried İdili'yi 1870'te Cosima için besteledi. 1869-1870 yıllarında yüzük operalarının ikisi Liszt tarafından sahnelendi. Bu sırada eserin tamamının sahneleneceği bir opera binası için kaynak bulma çabaları devam ediyordu. Bu konuda ümitsizliğe düştüğü anda Kral 2. Ludwig'in desteğiyle karşılaşan Wagner, söylentilere göre eşcinsel olan kral Wagner'e ve onun müziğine duyduğu büyük aşkını kanıtlamak adına binanın yapımına yardım teklifinde bulundu. Opera binası 1874'te kavramına uygun olarak inşa edildi. Binanın inşa sürecinde kendi sanatının gereklerini göz önünde bulundurarak projenin büyük bölümüne çizimleriyle katkıda bulunan Wagner, 1876'daki ilk sanat festivalinde tamamı 18 saatlik bir eser olan Nibelungen Yüzüğü'nü bu binada sahneledi. 1877'de Parsifal operasını yazmaya başlayan sanatçı, saf ırk konusundaki polemik yaratan yazılarını yayınlamaya devam etti.

Wagner artık kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Ancak ömrünün son perdesi de yaklaşmaktaydı. Sanatçı, 1883 kışını geçirmek için gittiği Venedik'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bayreuth'taki villasının bahçesinde kendi adına hazırladığı mezarına gömüldü. Opera sanatını kökten değiştiren, müzik tarihinin en etkili ve en tartışmalı isimlerinden biri olan Wagner'in eserleri, bugün hala dünyanın en önemli opera sahnelerinde seslendirilmeye devam ediyor.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin 2. asrında milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak haklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak. Toplantı

0: saat 15'te gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er, Uzman Erbaş ve Teknik Sınıf Uzman Erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama sonucu kabul edildi. Oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken, tekret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marsoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek, önce istifanızı verin, sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da sözle eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, çerçeve yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Terörsüz Türkiye adı altında süslenerek sunulan sürecin aslına bakarsanız ihanet süreci olduğunu bizler sürekli olarak anlatıyoruz. Genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar bize aidiyeti olan bütün vatandaşlarımızla birlikte bu sürecin karşısında dimdik bir şekilde duruyoruz. Yine yakın zamanda görüldüğü üzere bizim İYİ Parti milletvekillerimiz bu çerçeve yasaya hayır dediklerini net bir şekilde ifade etmiş, bütün tehditlere rağmen dik duruşlarından vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin anıları için, hatıraları için, gazilerimizin onuru için dik duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve bu yasanın getireceği tehlikeleri de sürekli olarak anlatmaya devam edeceğiz. Birileri iktidarda kalsın diye yapılmış olan bu mücadelenin aslına bakarsanız 2 gün sonra kandırıldık diyerek geri dönüşü olmayacağı bir noktadayız. Neden? Hatırlarsanız yine ilk açılım sürecinin neticesinde hendekler açılmıştı, bir sürü şehit vermiştik. Dualarla gelin bitsin bu hasret denilenlerin ülkeye darbe girişimine de bulunduğunu da gördük. Sürekli olarak kandırılan insanların doğru bir yasa yaptıklarına gerçekten inanıyor musunuz? Bizler Türkler olarak, Türk vatandaşı olarak, İYİ Parti ailesi olarak bu sürecin her zaman karşısındayız. Vekillerimizle birlikte karşısında yer almaya devam edeceğiz. Teröristin ölüsü leş, dirisi kardeştir. Asla teröristlere af olmaması gerektiğini, Türk teröristi olarak da dinimizde de bunun yeri olmadığını sürekli olarak ifade ediyoruz. Bize güvenen son vatandaşımız kalana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. İYİ Parti ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerine sahip çıkıyor, teröristlerin karşısında yer alıyor, çerçeve yasaya hayır diyoruz.
0: Kocasinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 229 vatandaşın evinde günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslerde gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Kayseri dahil 28 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 96 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Temmuz ayında kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında kent genelinde 2314 denetim gerçekleştirdi. Kayseri Spor altyapısından yetişen 2008 doğumlu Ataoğlu Taylan Karapınar, Vanspor maçının son dakikalarında oyuna girerek A takımla ilk lig maçına çıktı. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'la karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 1 lira 60 kuruş, motorine ise 5 lira 14 kuruş olmak üzere bugün gece geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor. Kültür, Sanat ve Fikir Dergisi, Nihayet Dergisi tarafından açıklanan illere göre kütüphanelere giden kişi sayılarına ilişkin verilere göre Kayseri kütüphanelere giden kişi sayısında Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
2: Yayın tekrarı.
4: Bir mektup yazdım geleceğe. Canım kızım, canım oğlum, biricik torunuma diye başlayan. Bir mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz demek için. Bir mektup yazdım geleceğe. Kendin olmaktan asla vazgeçme diye. Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
5: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yayınımıza başlamadan önce şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren kıymetli dinleyicilerimizi ve bizleri Radyo Radar, Kayser Radar, kayserim.net sosyal medya hesaplarından takip eden sevgili dostları en kalbi duygularımıza selamlayarak bu haftaki mektubumuzu yazmaya başlıyoruz. Çok kıymetli bir konuğum var. Yaklaşık 3,5 yıldır Radyo Radar'dayım. Haftada bir geliyorum ama buradaki sıcak karşılamaların, bu güzel yapımların efendime söyleyeyim sorumlusu bir nevi mimarı Bilge Nur kardeşim bize beraber. Bilgeciğim hoş geldin.
6: Hoş bulduk abicim, sen hoş geldin.
5: Evet, aslında bugün güzel bir program olacak kıymetli takipçilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz. Tereciye tere satmak gibi bir şey olacak.
6: Estağfurullah abicim.
5: Burada birbirinden güzel yayınlara imza atan güzel bir insanı konuk almanın da mutluluğu var bende.
6: Estağfurullah.
5: Eminim böyle yayın süremiz içerisinde çok güzel muhabbetlere vesile olacak. Güzel bir program olacak. Kaçırmayın diye baştan ikaz
6: i̇nşallah,
5: edeyim.
6: İnşallah bakacağız.
5: Bilgeciğim hoş geldin öncelikle. Ben de hoş geldim.
6: Sen de hoş geldin.
5: Ben senin herkese sorduğun ama bir gün sana sorulacağını belki düşünmediğim bir soruyu sorarak başlayayım. Bilge Nur Ülger kimdir?
6: Evet, Bilge Nur Ülger.
5: Evet.
6: İletişim mezunuyum.
5: Evet.
6: Radyo, TV, sinema.
5: Erciyes Üniversitesi.
6: Erciyes Üniversitesi. Okulum güzeldi. Yani teorik bilgileri de çok fazla yüklüyorlar. Fakat daha pratik bir bölüm. Yine de Türkiye sıralamasına bakacak olursak güzel bir okuldu. 30 yaşındayım. Utanmadan söyleyebiliyorum.
5: Göstermiyorsunuz değil mi?
6: 30 yaş güncellememi de aldım. Her şey yolunda. Böyle.
5: Çok güzel.
6: 7 yıldır yaklaşık Kayser Radar'da çalışıyorum. Farklı görevlerde yer aldım. Bir de yerelde çalışınca tabii şöyle bir şey oluyor. Her işten biraz anlamak zorundasınız.
5: Evet.
6: Her işi biraz yapmak zorundasınız. Bir de ben tabii liseden bilgisayar çıkışlıyım. O yüzden programlarla da aram çok iyi. Ben aslında öncelikle kurgucu olarak başladım. Kurguda yani programlarla aram daha iyiydi. Devamında ekranda bile olabildi yani.
5: Evet, yok, çok da güzel oldu.
6: Teşekkürler.
5: Zaten medya dünyası malumunuz işte temposu hiç düşmeyen.
6: Evet.
5: O koşuşturması hiç bitmeyen ve sürekli kendini yenilemek durumunda olan bir sektör. Ve bu sektörün içerisinde bu işi güzel yapan birisi olarak sormak istiyorum. Bu tempoyu nasıl yönetiyorsun?
6: Bu tempo aslında çok zor yönetiliyor. Şöyle ki çünkü çok hızlı her şey. Gündem çok hızlı, haber çok hızlı, çok da hızlı ilerliyor. Ne demek istiyorum? Şimdi 3 tane iş var atıyorum. 3'ü de öncelikli.
5: Evet.
6: Üçünün de acil yapılması gerekiyor. Evet. Yani siz bu zaman yönetimini ve planlamayı çok doğru yapmalısınız. Neyi öncelikli yapacağınızı, nasıl çalışacağınızı önceden belirlemeniz lazım.
5: Evet.
6: Bu da nasıl oluyor? Bu ilk aşamada biraz bocalayarak oluyor. Yani sen de sorguluyorsun ya, bunların hepsinin yapılması gerekiyor ama benden bir tane var. Yani hepsini yapmak mümkün değil. İlk aşamada da zaten şöyle bir durum var. Yanlış mı yapıyorum? Şuraya eksik mi koydum? Şunu şöyle mi yapacaktık falan filan oluyor ama zamanla bu tecrübeyle onu da oturtabiliyorsun. Ki planlamadığın sürece iş seni sürüklüyor.
5: Ekip çalışması da çok kıymetli tabii bu arada.
6: Çok kıymetli. Şimdi dışarıdan göründüğü kadarıyla bizim ekran yüzümüz birkaç tane. Hele bir tanesi var ki. Ama arkada 20 kişi, 25 kişi, evet, kocaman bir ekip var ve bu tamamen ekip ruhuyla yapılabilecek bir iş. Ekibin de sizinle birlikte aynı ufka bakması gerekiyor.
7: Çok doğru.
6: Yani
7: o motivasyonu sağlamak değil mi Bilge? Yani o motivasyonla alakalı bir şey aslında. Bir taraftan profesyonel bir iş yapıyorsun elbette ama her ne kadar profesyonel bir iş yapıyorsun dahi o ekibin motivasyonunu, sürekliliğini, devamlı kaliteli iş yapmayı, üretkenliği sağlamak ben bu bir yetenektir diye düşünüyorum.
6: Kesinlikle öyle. Benim ilk yönetici olduğum süreçlerde arkadaşlar hakkını helal etsin. Zor bir süreç yaşadılar. Yani çok zor bir süreç yaşadılar. Yani gerçekten haklarını helal etsinler. O kadar zor bir süreç. Bir süre sonra alışıyorsunuz. Çünkü toplantılarda mesela yani söyleyeceğiniz her şeyi söylüyorsunuz, sert ve fevri oluyorsunuz. Bu bir aşamada kontrolü ve işin sağlam güvenilirliğini sağlıyor. Evet, evet. Fakat motivasyonu düşen personel çok daha ürkek, çok daha tedirgin çalışıyor, evet, ve bu hiç istemediğimiz bir şey. Çünkü aynen, biz sürekli hızla yarışıyoruz, gündem sürekli değişiyor. Her şeyi teyitleyerek, aslında dışarıda da şöyle bir algı var, ya radar her şeye giriyor. Yok ki öyle bir şey.
7: Evet, evet,
6: öyle bir
7: evet,
6: şey asla evet, yok. Yani evet, çünkü bizim için önemli olan tıklanma, takipçi sayısı, etkileşim falan filan değil. Ki şunu da dikkate almak lazım. Birçok haber sayfasında birçok haber yer alıyor. Biz birçoğunu almıyoruz.
7: Doğru.
6: Birçoğunu almıyoruz. Etik değil, ahlaki değil, topluma bir faydası yok diyerek biz bunların hiçbirini tıklanmak için falan almıyoruz.
7: Benim de bu sizleri tanıdığım süre içerisinde belki en hayran olduğum kısım tam da bu bahsettiğiniz kısım. Çünkü Kayseri'mizde gerçekten Kayseri Radar deyince, Radyo Radar deyince çok farklı bir konuma toplumumuza yer etmiş. Hatta artık şeyle, sosyal medya hesabıyla nazlanan arkadaşlarımı gördüm. Ya gönderdim de paylaşmadılar falan diye küsüyor, kendi kendine evet, küsen insanlar falan gördüm. Ama oradaki etik kuralları, ben buradaki etik kuralları bildiğim için bunu çok güzel buluyorum. Bu da aslında kalitenin yansıması diye düşünüyorum.
6: Ya doğru yerden insani ve vicdani bakmak lazım.
7: Çok doğru.
6: Yani karşımızdaki insana da ya olabilir trafikte hata yapmış olabiliriz. Evet. Yanlış işler yapmış olabiliriz. Yani zaten bize bunları yazan, ben çok sinirleniyorum bu arada da bunları konuşurken. Yani bizde teyitsiz bir iş mümkün değil.
7: Evet.
6: Teyitsiz biz hiçbir işe girmeyiz.
7: Kişisel değil toplumsal mesajların verildiği ve kişisel değil toplumsal olayların ve farkındalıkların işlendiği bir yer olarak görüyorum.
6: Kesinlikle onu da öyle. Bir de ben birazcık fevri bir insanım biliyorsun Ankara'cığım. Evet. Yani anında geriliyorum. Ne demek ya teyitsiz diyorum yani. Ne demek teyitsiz? Evet. Biz böyle bir şey yapar mıyız?
7: Evet.
6: Yani.
7: Evet. Ona
6: kendim bir sinirlenemediğim için Ahmet abicim bir sonraki soruya geçelim.
7: Ya tabii bu sen de bahsettin ya, birden fazla sorumlu yaşıyorsun. Bu arada bir tükenmişlik ile sorumluluk duygusu arasında bir denge de sağlamak lazım. Bunu nasıl başarıyorsun?
6: Bu çok zor. Çünkü birkaç ayda başladığınız noktaya dönüyorsunuz. Ne demek? Şimdi benim çalışma şeklime göre bahsedeyim. Benim sezonda 3 tane peak dönemim var.
7: Evet.
6: Şimdi bu dönemlerde buna 2 aylık ya da 1 aylık süreçler. Bana bir şey sormayın. Bana çok uğramayın. Şu an işim var ve kapalıyım yani. Sezonda 3 kez işte sezon başlangıcı. Ramazan'da mesela o 30 günü planlayıp programlıyorsunuz. Bir de yılbaşı var ki böyle herkesin eğlenerek geçirdiği, bizim tüm arşivi taradığımız. Yani tabii zor. Oralardan çıktıktan sonra da toparlanma ve üretkenlik daha zor.
7: Evet.
6: Ne demek? Çünkü bu aslında bir fikir işi. Ve sizin de kafanızın da vücudunuzda bir boşaltıma ihtiyacı var.
7: Kesinlikle.
6: Ben bunu resim yaparak yapabiliyorum. Yani şöyle mesela bazı insanlar da şunu fark ediyorum. Çok fazla oyun oynuyorlar. Aslında dönüp baktığında oyun oynayacak kadar boş bir adam değil. Orada bir boşaltım yapıyor.
7: Bir reset atıyor aslında.
6: Kafasındakini boşaltıyor. Çok o tabii, düşünüyor. Orada kendini anlatıyor. Bir şeyler söylüyor. Bir proje geliştirecek mesela. Aslında onu düşünüyor orada.
7: Evet.
6: Mesela ben eskiden oyun oynayan insanlara çok kızardım. Şimdi diyorum ki hayır.
7: O bir reset atıyor, o bir yani güncelleme yapıyor tabiri caizse kendine. Öyle
6: aynen öyle. Gibi. Mesela ben tuvalle çalışıyordum. Artık şimdi dijital ekransız bir tablet aldım. Çok uğraşmaya vaktim olmuyor ama bir resetlemek lazım. Dönem dönem kendine izin vermek lazım. Çünkü şöyle bu binanın aslında tamamı stres. Bunu kabul edelim.
7: Evet.
6: Evet. Bu bizim hayatlarımıza, ailemize, gelen konuğumuza, misafirimize, hayatımızın her noktasına yansıyor. Birbirimize bile bunu çoğu zaman yansıtıyoruz. Doğru. Ben her sabah geliyorum, o kadar mutlu şen şakrak geliyorum ki yani. Aa, günaydın, günaydın. Sabah geliyor, buralardan çekiyorlar şimdi yani. Haberi görmedin mi diyor yani.
7: Stres başladı.
6: Başlıyor ve bir yerden çekiyor seni. Doğru. Ve bu mümkün değil. Şimdi tamam, bu mesleği yapmadığımızı düşünelim. Sıradan bir vatandaş olduğumuzu düşünelim. Ya vallahi psikolojim bozulur. Psikolojim bozulur.
7: Evet.
6: Yani tamam, iyileştirmeyelim ve olumsuz konuşmayalım. Şimdi ben bunu gözümün önüne alarak geldim. Nasıl iyileştirmeyeceksin? Evet. Nasıl iyileştirmeyeceksin? Yani bir ülkede bir tane güzel haber olmaz mı? Bir yüzümüzü gülümseten bir şeyler olmaz mı? Hadi iyi tarafından bakalım. Yani mümkün değil. Çok. Evet.
7: İşte iyi haberler de oluyor ama işte çok olması için uğraşmak lazım birilerinin de.
6: İyi haber olmuyor Ahmet abi.
7: İyi haberin müşterisi mi olmuyor?
6: Tabii biz bir de kaostan besleniyoruz.
7: Evet.
6: Yani mesela bir programda bir aile cinayeti vardı. Ben 6 saat izledim. 6 saat başında oturup izledim yani. Biz seviyoruz böyle şeyleri. Evet. Toplum olarak da seviyoruz. Evet. O çarpık ilişkileri de seviyoruz. Bu hayatları da merak ediyoruz. Yani mesela son dönemlerde bir işte... tırnak için bir pavyon dizileri olmuştu. Aslında herkesin merak ettiği şeyler bunlar.
7: Meraktan diyorsun değil mi biraz da? Aslında işte onların da biraz çeki düzen vermesi, toplum inşasında da önemli bir yer. Onların da çeki düzen verilmesi lazım. Bir de sen bunu söyleyince o geldi aklıma. Aslında güzel bir iş ortaya çıkarıldı. Onun işte sevincini yaşarken diğer bir iş başlıyor aslında. Hemen onun telaşı ve heyecanı da başlıyor. Böyle
6: Tabii süreci hazırlanıyorsun.
7: Süreç devam ettiği için aslında o şeyler işin hazzı çok kısa sürüyordur diye tahmin ediyorum. Yani buradaki tempoyu da gördüğüm için.
6: Tabii kesinlikle öyle. Çünkü hazırlık aşaması daha güzel. Siz orada bir projeyi hazırlarken aslında birçok izlediğiniz noktada mesela ben çok fazla reklam izlerim.
7: Evet.
6: Çok fazla belgesel izlerim. Çünkü bu işi yapabiliyorsan ya haberi dinlesen de olur sadece.
7: Evet.
6: Ben öyle yapıyorum en azından. Çok izlemen gerekiyor. Çok bakman gerekiyor. Yapılan işlere bakman gerekiyor. Bir de ben bunu her zaman söylüyorum. Mesela sosyal medya aslında bir temsil alanı. Ne demek? Bu hep verdiğim bir örnek olduğu için söyleyeceğim. Bir de bu sanırım biraz radar büyüsü. Ya şimdi abi TRT içerikleri gibi böyle bir jenerik hazırlıyorum, tamam
7: evet,
6: mı?
7: Evet,
6: İzlenme
7: evet.
6: Kaç? 1000. Karşıdan karşıya geçen fare ne kadar izleniyor? 1 milyon.
7: Aha, emeğe saygısızlık gibi geliyor.
6: Yani ya insan tabii bir yerde kırılıyor.
7: Evet.
6: Yani kırılıyor. O üretkenlik de düşüyor. İşin kalitesi de düşüyor. Hmm. Aslında bu birazcık alıcıyla da alakalı.
7: Tabii.
6: Yani karşındakinin ne istediğiyle de alakalı. Yani ekranın evet. Ya şu kadar bir ekranın içinde nokta kadar su patlamış, anlatabiliyor muyum? Yani evet. Bu nasıl milyon izlenebilir ya?
7: Evet.
6: Nasıl milyon izlenebilir? Bu sefer siz kaliteyi düşürmek demeyelim de buna.
7: İşte ona takılmıyorsunuz ya, ben onu gördüm. Mesela kaliteli iş yapmak reyting almasa da bizim işimiz kaliteli işi gördüm hep onu. Mesela sizin bu turizmle alakalı programlarınız
6: evet.
7: Vesaire orada çok güzel işler, çok güzel çekimler. Efendim, hem sanatsal açıdan dediğiniz gibi yani böyle ulusal bir televizyondaki o program kalitesinde programlar var. Ama o kaliteden taviz hiç vermediniz.
6: O şöyle Ahmet abi, şimdi ilk aşamada bana herkes dedi ki ilk program olacak evet. Samsun Amasya oturup de en sevdiğim arkadaşlarımla gittim.
7: Evet, evet.
6: Ekip arkadaşlarım, bu arada ben ekip arkadaşlarına çok düşkün bir insanım. Çok düşkün.
7: Şahitim.
6: Böyle.
7: Şahitim.
6: Onlarla birlikte bir şeyler yapmayı ve çalışmayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü insanın yüzü de böyle gülüyor aslında.
7: Evet.
6: Yani sevdiğin iş de bu anlamda daha kaliteli hale geliyor. İşte Merve'cim sen şunu çok iyi yaparsın diyorsun ve sen orayı kapatıyorsun. Çünkü biliyorsun ki Merve o işi harika yapar. Yani böyle bir rahatlık da var. Bir geçmiş tasarım bir halletsem falan diyor. İşte Ahmet abi unutmazsak hallediyoruz. Evet. İlk gittiğimiz çekimde... Şimdi ekip arkadaşlarım da yanımda, çok samimi arkadaşlarım olduğu için, ya dedi çok kasıyorsun dedi, yani birazcık biz sosyal medya iş yapıyoruz ya dedi, birazcık dedi eğlenceli ol dedi, şöyle ol böyle ol. Şimdi Ahmet abi beni biliyorsun, ben buz gibi bir insanım yani. Şöyle beni tanıyan insanlar çok sıcağım ama yani beni tanımayan dışarıdan bilen insanlar için ben bir buz kütlesiyim yani. Ve karşıda bir sunum varsa bu kuruma yakışacak, temsil ettiğin heyete yakışacak, sana yakışacak, ailene yakışacak, olması gereken gibi olacak. Ne demek istiyorum? İşte biraz daha eğlenceli sunmalısın, şen şakrak sunmalısın, birazcık evet, şöyle. Evet. Yok, öyle bir şey yok. Ben bu işin mekteplisiyim. Evet, hiçbir iş öyle yapılmaz.
7: Evet.
6: Yani ben elimi
7: İşin bir matematiği var değil mi? Onun bir mühendisliği var yani.
6: Tabii
7: o işin.
6: Ki. Burada senin nasıl konuştuğun önemli, nasıl durduğun önemli.
7: Diksiyondan tut, cümleleri, kelimeleri yerinde kullanmaktan tut.
6: Aynen öyle.
7: Tut.
6: Ve ben bütün çekimlerin sonunda tekrar kameranın karşısına gidip, bak kameramın arkadaşlarım da böyle şeylere çok alınırlar ama ben hepsini gider izlerim.
7: Evet.
6: Yani nasıl çekmiş baş, boşluğunu nasıl bırakmış, işte nasıl duruyorum orada.
7: Evet.
6: Yani hepsini izlerim. Hani plan olarak beni nereden almış. Hepsini izlerim. Ve bunları insan hani son dönemlerde çok fazla filtre olduğu için insanlar ya, güzel miyim diye mi bakıyor? Hani hoş çıkmışım değil.
7: Evet.
6: Yani bu işin bir matematiği var evet. Ve böyle olması gerekiyor. İlk programın sonunda da 255 bin izlendi bu esnada. Sonra akşam kulakları çınlasın Emel Hocam'la konuştuk. Hocam dedim çok fazla bunu da zaten program ilk program yayınlandıktan sonra bana ya birazcık resmi mi olmuş TRT spikeri gibi konuşmuşsun çok da hani siz sosyal medyasınız ya falan filan. Ben çok dağıldım yani. 255 bine bile sevinemedim adam akıllı yani. Ne yani eğlenceli tamam ben çok da eğlenceli biri değilim. Bu iş de böyle bir iş mi? Değil. Yapılması gerektiği gibi yapıldı. Emel Hocam'la konuştum. Böyle böyle söylediler dedim. Bana o kadar güzel şeyler söyledi ki. Hayır dedi tam olarak yerinde. Tam olarak bizim öğrencimiz gibi hazırlamışsın dedi. Ben dedim tamam bundan sonra böyle yani işin hakimi konuşuyor. Ben de orada bir rahatlamıştım. Ya bir işin çok satması, çok etkileşim alması, çok büyük kitlelere ulaşması önemli değil. O işi doğru ve inanarak yapmanız önemli. Bir de ben mesela karşı koltukta her şey çok kolay. Burada anlatırken daha zor. Heyecan, ben yine heyecanlanıyorum bu arada. Heyecanımı yitirdiğim noktada biraz ara verelim dedim. Gibi. Ama yeni bir programla inşallah yine birlikte olacağız.
7: İnşallah.
6: Buradan da şey yapmış olalım, müjdesini vermiş olalım.
7: İsim belli mi?
6: Neyse. Belli.
7: Tamam o zaman program açıklandığı zaman duyalım biz de.
6: Heyecanlanmadan olmaz.
7: Olmaz, heyecan şart.
6: Heyecan şart.
7: Heyecan şart. Kontrol edilebilir heyecan diye bana da büyüklerim öyle derdi. Derdim ki yani bazen hani heyecanlanıyorum işte sunumlara gidiyoruz. Her sunuma çıkmadan önce bir ufak bir heyecan, tatlı bir heyecan olur. Kontrol edilebilir heyecan çok önemli demişti. Sen de bahsettin o büyük ihtimalle. İşte bir gençlere biraz önce de bahsettim. Hep çalışmaktan bahsedilir. İşte çok çalışmalısınız, çok çalışmalısınız. İşte okulda öğretmenimiz öyle söyler, evde anne babamız öyle söyler. Dostlar, patronlar hep çok çalışmak. Çok çalışmak mı, doğru çalışmak mı? Yani mesai harcamak mı? Yani böyle işte saatlerce çalıştık mı? Yoksa doğru yerde, doğru zamanda doğru işi yaptık mı? Aslında cevabı kendim verdim. Yani yönlendirdim seni ama.
6: Sen beni yönlendirdin de zaten ama. Tabii ki doğru çalışmak ama çok çalışmak da önemli.
7: İkisi beraber aslında.
6: Tabii ki ikisi beraber ama şöyle ki yeni nesil gençler ya da Z kuşağı diye adlandırdığımız ve fırça çektiğimiz her şeyi rahatlıkla söyleyebildiğimiz bir kuşak var. Ben bunun biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında burada gençlerden daha çok ben bunu her zaman söylerim. O nesli yetiştirene bir dönüp bakalım.
7: Doğru.
6: O nesli yetiştirene yani dönüp dönüp bakalım. Çünkü bence bütün suç onlarda.
7: Çok doğru.
6: Yani biz çocukları bazı şeylere maruz bırakıyoruz bence.
7: Doğru.
6: Maruz bırak. Serbestliğe maruz bırakıyoruz. Oyuna maruz bırakıyoruz.
7: Tanımları yanlış yapıyoruz Bilgeciğim ya. Ben onu öyle diyorum. Yani böyle bazen tanımlar uymuyor. Yani mesela çalışmak kavramında anladığı tanımı doğru yapmak lazım. Evet çok çalışmanın ne demek olduğunu anlatmak lazım belki.
6: Tabii çok çalıştırarak da yanlış yapıyoruz.
7: Evet.
6: Yani sen çocuğu dershaneye gönderiyorsun, kursa gönderiyorsun, işte ne bileyim etüde gönderiyorsun, bir şeye gönderiyorsun. Ya bu çocuk karşıdan yani bir büfeden bilet alıp tramvaya binemeyecek kadar bir çocuk ya. Yani i̇şte. Hayatla ilgili hiçbir pratiği yok bu çocuk. 13-15 tamam, yaşında doğru. Ama hayatı bu yani doğduğu günden beri neredeyse kreşlerde şurada burada işte sürekli çalışmış. Böyle
7: hata yapmasa izin verilmemiş tabiri.
6: Asla yani. İzin verilmemiş. Ya nasıl diyorum ya nasıl yani 13-15 yaşında bir çocuk nasıl bir bilet alıp tramvaya binip etüt merkezine kendi gidemez? Bunun nasıl böyle alıp alıp bırakıyorsunuz evet. Ya bu çocuğun hayatla ilgili hiçbir fikri yok. Sen bunu istediğin kadar çalıştır. Yani isterse doktor olsun, isterse mühendis olsun. Ne fark eder
7: çok
6: ki?
7: Çok doğru. Çok güzel söyledin. Biz de Kayseri Aile Platformu olarak biliyorsun böyle saha araştırmaları bu konuda işte doğru tespitler yapmak üzere uzmanlarıyla konuştuğumuzda bu sonuca varıyoruz. Uzmanlardan dönüşleri o şekilde alıyoruz. Aslında kriz yönetemeyen, dediğin gibi pratikte meseleleri halledemeyen, çok güzel bir örnek verdin. Yani bir bilet alıp tramvayla kurs merkezine gidemeyen kişilerden ileride iyi bir yönetici, iyi bir eş olmasını bekliyoruz. İşte bu çelişki içerisindeyiz diye bir dönüş aldık. Tam da anlattığım yere geliyor aslında.
6: Yani biraz da kötü bir örnek olacak ama hani ne derlerse böyle aslında insanlar her şeyi yapabilir. Biraz imkan yoksunluğundan yapamaz bence. Yani biraz şartlar ve uygun ortam gereklidir. Şimdi siz böyle bir çocuğu 18 yaşında, 20 yaşında ya da hayatı hazırlarken, evlenirken başka bir okulda üniversite okumaya nasıl göndereceksiniz?
7: Evet. Evet.
6: Nasıl ayakları üzerinde duracak? Nasıl kira ödeyecek? Nasıl elektriğini, suyunu, faturasını ödeyecek? Yani şu an kaç kişi biliyor mesela ekmeğin fiyatını? Kaç kişi elektrik faturalarının kaç lira geldiğini biliyor? Ya bu çocuklara biraz görev ve sorumluluk yükleyelim. Aynen. Yani tek bir şeyleri ders çalışmak da olmamalı. Hani ben şunu demiyorum. Ya başıboş hiçbir çocuk kalmasın. Kesinlikle bir şeyle, bir spor dalıyla, bir etkinlikle, bir aktiviteyle ders çalışmıyorsa dahi. Bir şeye yönlendirelim. Ya biz ya boşlukta çocuklar ya da çok ders çalışan çocuklar, ikisi de çok yanlış.
7: Çok doğru.
6: Yani çünkü bu insan. İnsan. Kesin. Yani evet. Bu 3 gün sonra baba olacak, 3 gün sonra eş olacak, 3 gün sonra babaanne olacak.
7: Evet. Evet.
6: Ama biz ya Ahmet Şerif İzgöl'ün bir sözü var ya, bizde işte yaşı kaç olursa olsun anası yemeğini yedirir, evet. Halası ağzını siler. Yani bizde hayatı hazırlayamıyorsunuz. 30 evet. yaşındayım ve ben bile bu yaşında aileme bağımlı olduğumu fark ettim. Hani bizim seninle o hep konuştuğumuz bireysellik var ya, aileden bir noktada kopmak gerekiyor. Kopabilecek özgüvende, kopabilecek ekonomik durumda da olmak gerekiyor. Ama şimdi buralara da girecek olursak bir evde 2 maaş, 3 maaşla zor dönerken işte nasıl sağlanacak bu?
7: İşte o dengeyi insanlar kendisi bulacak yani. O
6: ama şu kesinlikle bir gerçek, ailenizden ayrılın. Erken yaşlar kesinlikle kendi ayaklarınızın üzerinde durun.
7: Ayrılmaz. İrtibat kendi koparmak ayaklarınızı... anlamına demiyorsun. Ben hayır, anlıyorum asla. Senin dediğini. Yani irtibat kopmayacak ama.
6: Yani sorumluluklarımızı bilelim. Biz çok sorumsuz bir evet, nesil evet. yetiştiriyoruz ve hazır para, hazır yemek, kısa yoldan, kolay yoldan zengin olma
7: en büyük
6: halleri.
7: Sıkıntı. Çok doğru.
6: Böyle bir şey yok. Böyle bir şey varsa da bunun bir süresi var. Evet. O para bitiyor yani.
7: Disiplin. İşte sen de bahsettin. Hatta helallik de istedik yayının başında. o disiplinden dolayı. Disiplin bazen, hani ben de emekli bir asker olduğum için o disiplin kavramını çok iyi bilirim. İçindeyken canımızın sıkıldığı, üzüldüğümüz çoğu şeyin ilerleyen zamanlarda bir nimet olduğunu, aslında bize çok şey kattığını yaşamış biri olarak söylüyorum. İşte disiplini insanlar yük olarak görebilir. Disiplin yük müdür yoksa insanı özgürleştirir mi diye bir soru sorsak.
6: Özgürleştirir.
7: Niye?
6: Alan açar, zaman açar, planlama yapmanı sağlar. Hmm, nerede mi? Durman gerektiğini, nasıl hareket etmen gerektiğini, nasıl çalışman gerektiğini sana öğretir. Disiplin her şeydir ve disiplinsiz her kurum laçkadır. Disiplinsiz ya. Her okul laçkadır. Bir kere güvensizdir. Disiplin bence her şeyden önemlidir. Çünkü sabah kalkıp aynı saatte işe gelmek, işlerini doğru bir şekilde yerine getirmek ve vicdanın rahat bir şekilde uyumak. Yani ben bugün patronumu kandırabilirim.
7: Kendini kandıramaz.
6: Kendi vicdanıma evet, nasıl hesap evet, vereceğim? Evet. Burada ne ortaya çıkıyor? Aslında bunun seni patronu kandırmakla, dini boyuttan bakacaksa kalk yemekle falan, bunların hiçbir alakası yok. Bu tamamen, bu aradaki olay senin karakterin.
7: Çok doğru. Ne güzel söyledin.
6: Yani disiplin her şeydir.
7: Çok güzel. Bugün gençlerin en çok zorlandığı şey sence başlamak mı, sürdürmek?
6: İkisi de.
7: Başlamak zor geliyor bana bazen. Yani böyle genelde vardır ya, diyete pazartesi başlanır. pazartesi tutturamayız bir türlü yani. Hangi pazartesi olduğunu...
6: Ahmet, bence ikimiz de bu konuyu kapatmalıyız.
7: Hani aklıma ilk diyet geldi. Neden geldi bilmiyorum.
6: Neden acaba?
7: Neden geldi bilmiyorum ama. Yani genelde böyle başlamakta zorlanırım. Bir kitaba başlarken de. Yani alırım, oyalanırım vesaire falan. Başlamakta zorlanırım ama başladıktan sonra sürdürmekte sıkıntı yok. Şu anda ama ben etrafımdaki gençlerde gördüğüm çok çabuk sıkılabiliyorlar. Yani bunu neye bağlıyorsun?
6: Şöyle başlamak şöyle zor. Bizde son dönemlerde bir erteleme hastalığı oluştu. Hmm,
7: doğru.
6: Şimdi benim 10 tane alarmım var. Hepsini erteliyorum. Ben hiç daha 8'i 8 geçe hep başlangıcı olur. 8'i 8 geçe kalktığım hiç bilmem. Hiç kalkmadım yani. 10 tane alarmım var. Onu da erteliyorum. Ben her sabah
7: en geç sonuncu biliyorsun ama içinde sayıyor musun? 9 oldu bir tane daha çalacak falan diye. Yani
6: yok
7: erteliyorsun
6: ya. Erteleyince tekrar çalıyor ya. O sonu evet. Yok. Ben sadece gözümü birini açıp 9'a yaklaşmış biraz diye bakıyorum. Her sabah da işe geç kalıyorum. Şimdi disiplinden de öyle bahsettik ama. Başlamak çok zor. Çünkü evet son dönemlerde ben bunu kendimde de çok fazla hissediyorum. Her şeyi erteliyorum. Hallederiz ya, bakarız ya. Vallahi yani şeye döndüm. Ben hallederiz deyince insanlar artık bilmeye başlıyor. Çünkü sürekli ya hayatımızın her noktasında bu böyle. 5 dakika daha.
7: Evet.
6: 5 dakika daha yani. Uyur sabah kalktığında da şu işi yaparken de işte birlikte... 5 dakika daha yani. O 5 dakikada böyle bir efsane bir şey var zannediyorum.
7: Zamanı sündürme gibi bir şey oldu.
6: Aynen öyle, zamanı sündürmek. Sürdürmek de şöyle. Yine burada disipline gelecek konu. Bu evet. Biraz insan iradesiyle kesin. Alakalı. Bir de ben çok maymun iştahlı bir insanım. Yaptığım işlerden çok hızlı sıkılırım. Hiçbir işin sonunu getiremem. Çok fazla yorulurum. Yapmak istemiyorsam hayır kendime bunu yapmamalıyım diye böyle. Kendimi kandırırım.
7: Tamam.
6: Mesela uzun aralıklarla şeyler veririm. O mesela tablette de aynı şekilde bir kere kullandım. O kadar para verdim. Bir bari bir şey çizeyim diye yaptım yani tamamen parayla alakalı. yani parasının hakkını bir şey yapayım, çıkarayım diye. Yani sürdürmek daha zor. Çünkü başlayınca ilerliyorsun. Başlayınca bir anlamda ilerliyorsun. Süreli işlerde de ya bazen de o şöyle oluyor. O işin bir zamanı var. Sen her ne kadar yapmak istersen iste. Yani o iş sana heyecan veriyor. Üzerinde çalıştığın bir proje var. Çok merak ettiğin bir film var. Merak ettiğin bir kitap var. Bu biraz da insanın alakasıyla alakalı. Ne ilgisiyle alakalı. Ona duyduğu heyecanla alakalı.
7: Evet, doğru. Çok doğru.
6: Merak etmek biraz...
7: Merak uyandırmak. Onunla sürekli sürdürülebilirliğini sağlamak.
6: Tabii. O heyecanı diri tutmak gerekiyor. Evet. Bir şeylere bağlanmak gerekiyor. Bir şeyleri alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Ama işte biz biraz tembel bir toplumuz herhalde.
7: Yani onu gözlemleyebiliyoruz ama işte onun o ataleti kaldıracak şeyleri üretmek lazım. Yani o ilk baştan beri söylediğin üretimle alakalı bir şey. Ürettiğin zaman ve onu sahaya yansıttığın zaman, ekip arkadaşlarına o ruhu verdiğin zaman o durağanlıkta olmayacaktır. O efendime söyleyeyim pes etmek, bıkmak, yılgınlık bunların hiçbiri yaşanmıyor. Ben de tecrübe bu şekilde.
6: Tabii hep iş hayatından konuşuyoruz Ahmet abi ama şöyle de bir durum var. Mesela denk geliyor musun bilmiyorum. Sosyal medya mecralarında fark ediyorum mesela insanlar çok güzel ahkamlar kesiyor.
7: Evet.
6: Böyle.
7: Ya, o illüzyon diyorum ya orada illüzyon. Yani, o farklı diyoruz.
6: Ben şey yapıyorum garipsiyorum yani bunu niye paylaşır bir insan diyorum. Bunu niye söyledin diyorum yani. Hı. Ya aslında şöyle... Bu konuya nereden geldik biz ya?
7: Başlamak mı sürdürmek? Başlamak mı sürdürmek mi?
6: Yani iş dışına da çıkacak olursak insanlar böyle başka bir yerde görüyorlar kendilerini. Kendilerini de başka bir şey görüyorlar. Yani aslında ait olmadığımız hayatları da göstermeye çalışıyoruz. İşte konuşmanın başında da söyledik ya sosyal medya bir temsil alanı aslında.
7: Kesinlikle.
6: Ve temsil ettiğimiz bu alanda çok da kendimizi yansıtmıyoruz.
7: Sosyal medya o şekilde. Ben şeye de inancımı ne zaman kaybetmiştim biliyor musun? Bir gün televizyonda iki tanıdığım kişi, yerel bir televizyonda. İkisi de Allah öyle nasıl, yani başarısız bir evlilik geçirmişler. İkisi de boşanmıştı yakın bir zamanda. Konu da şeydi, yaşam koçluğu, iyi bir evlilik nasıl olur onu konuşuyorlardı. Hatta ünvanları da öyleydi yani yaşam koçu, işte aile danışmanı vesaire diye konuşuyorlardı.
6: Ruh koçu falan.
7: O şekildeydi. İşte insanlar hani yaşadıkları konuşlar. Ben bildiğim için bana geçmedi. Ama insanlar
6: bazen... Ya çok da yedilememek lazım.
7: Olmadığı şey evet böyle abartılı olmaması. Samimiyeti kaybetmemek lazım.
6: Ya kesinlikle öyle. Çok irdelememek lazım. Evet. Ya evlilikte birazcık ya artık son dönemlerde ben böyle düşünmeye başladım. Bir zar yani bilemezsin.
7: İşte güzel şey yapmak lazım. Üzerine iyi düşünmek lazım. Neye talip olduğunu bilmek lazım.
6: İyi düşünelim Ahmet abicim sonuç.
7: İşte sonuç ona göre. Biz onu çok tartıştığımız için konuyu dağıtmıyorum. Hemen tamam. Toparlıyorum.
6: Ben bir önceki soruda şey yaptım. Bir şey anlatacaktım aslında sosyal medya ile alakalı ama unuttum bir de toparlayamadım.
7: Şimdi bu amatör ruh ve kurumsallık diyoruz ya Bilge. Hani ikisi sanki birbirinin rakibiymiş, sanki farklı konularmış gibi. Genelde öyle anlatılır.
6: Evet.
7: Kurumsallık tabelayla mı olur? Yoksa kurumsallık efendime söyleyeyim markayla mı olur? Kurumsallık efendime söyleyeyim yoksa ünvanla mı olur? Yoksa zihniyet meselesi midir? Kurumsallık şart mıdır?
6: Bizim hiç tabelamız olmadı. Öncelikle evet. Radardan ilerleyecek olursak evet. Yani bizim hiç tabelamız olmadı. Ekiple elbette ki alakası var. Bir de ne demiştin? Bütçe değil,
7: ünvanlarla. Yani mesela ünvan mı sağlar kurumsallığı?
6: Yok. Aslında amatör ruhu bence kaybetmemek lazım.
7: İşte ikisi sanki birbirine zıtmış gibi algılatılıyor. Yani genelde konuştuğunda kurumsalız biz. İşte amatör ruhla çalışıyoruz. Hayır, kurumsallık demek amatör ruhu bir yana bırakmak değil ki. O ruh aslında kaybolmaması lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki profesyonel hayatta tam bunun karşılığı yoktur. O amatör ruhla çalışıp ama kurumsal bir temsil olması lazım diye düşünüyorum. Benim de şahsi kanaatim öyle.
6: Ya kurumsallık şöyle, bence biraz samimiyeti azaltıyor kurumsallık. Ama olmalı mı?
7: Olmalı. Kurum
6: olmalı.
7: İlkeleri
6: dahil. Çünkü bu biraz aslında samimiyetle ve kişilerle alakalı. Yani iş ahlakı, karşındaki çalışma mesai arkadaşına duyduğun saygıyla alakalı. Yani kurumsallık biraz soğutuyor işleri. Bununla alakalı da bir şey anlatayım. Geçen hafta bir arkadaşım geldi. Ya benim de uzun dönemdir arkadaşım ama işte arkadaşım.
7: Tamam.
6: Ahmet abiyle tanıştıracağım. İşte Halil abiyle tanıştırdım. İşte reklam müdürümüz dedim. Ahmet abiye gittim. İşte teknik müdürümüz Ahmet Bey dedim. Ben ona nasıl kurumsallık satıyorum böyle. Dökülüyor. Sonra teknik müdür ne ya dedi. Ahmet abi ya rezil etti beni. Yani anladın mı? Hiç hava atamadım.
7: Ahmet bu anda bizim kuşak ve benim okul arkadaşım oldu. Ahmet'i çok iyi tanırım. Şimdi işini o kadar kaliteli yapan bir başka insan tanımadığım için
6: kesinlikle,
7: de bu kadar net söylüyorum.
6: Kesinlikle. Biz ona mucit diyoruz.
7: Kesinlikle öyle.
6: Yani öyle bizim ihtiyar heyeti iyi ki evet. Varlar. Öğrendiğim birçok şeyi üçünden öğrendim. Evet. Hayatımın her noktasında yanımda olmalarını istiyorum. Benim için çok kıymetliler. Çünkü şöyle, birinci ailem. Onlar benim ikinci ailem. Eyvallah. Eşleriyle, çocuklarıyla. Yani inşallah Allah duam yani bu muhabbetimiz asla bitmesin.
7: İnşallah. Ben de bunu onu gördüm. Ben mesela kurumsal birçok yer gördüm. Birçok yerde çalıştım. İşte kurumsal yerlere girdim çıktım. Kurumsallık demek aslında benim jenerasyon, Ahmet de aynısını söyleyecektir büyük ihtimalle. İlkeleri olan bir kurum demek. Hani ilkeleri olan bir kurum. İlkeleri doğru tespit ettikten sonra o ilkeleri doğru anlattıktan ve ekibine bu misyonu verdikten sonra samimiyetlerine zarar gelmez, aradaki muhabbetlerine zarar gelmez. O ilkeleri iyi oluşturmazsan o dediğim hani kurumsallık eşit değildir samimiyet zihniyeti oluşuyor ya genelde. Hı hı. Hani kurumsallığın soğuk bir yüzü vardır.
6: Evet.
7: Ciddiyet ayrıdır. Laubalilik ayrıdır. Hani o ama o çizgiyi, o ilkeleri keskin belirlersek o yaşanmaz. Burada hep onu gördüm ben.
6: Salih'e böyle bir çizgi belirle bakalım yani.
7: İstisnalarda kaydı bozmaz olarak.
6: Yani mümkün
7: Salih
6: değil.
7: Salih bizim canımız.
6: Canımız.
7: Şimdi akşam mesela programa geldim. Yukarı çıkarken hafif kapı aralıktı. Görmeden çıkmayayım dedim. Gene aynı pişmanlığı yaşadım. Hani o gördüğümde
6: Salih'in de böyle bir özelliği var. Çekiyor
7: evet.
6: Yani.
7: Evet. Görmezsen bir türlü. Görsen bir türlü.
6: Aynen öyle.
7: Buradan selam ediyoruz Salih'e. Peki sizce kaliteyi belirleyen şey bütçe midir? Ekip midir? Bakış açısı mıdır? Yoksa gene D hepsi midir?
6: D hepsidir. Ama o zaman şöyle yapalım. Öncelik sırasını sayalım.
7: Doğru.
6: Önce bakış açısı.
7: Bravo. Bütçe değil değil mi? Milyon doların var.
6: Asla
7: kaliteyi yakalayabilir misin?
6: Asla bütçe değil. Çünkü bir şeylerin başlangıcında da var olduğum için.
7: Evet.
6: Asla bütçe değil konu.
7: Aa.
6: Konunun parayla hiç alakası yok. Aslında konuşmamızın başında da böyle bir şey söylemiştim. Biz ekip olarak aynı ufka bakabildiğimiz için bazı şeyleri doğru yapıyoruz. Ve bu konuda da hiç mütevazı olunması gerekmediğini düşünüyorum. Evet. Yani çünkü biz aslında ben şu anda tek başına Bilgenur Ülger'i temsil etmiyorum. Çok ben doğru. Tek başına ailemi temsil etmiyorum.
7: Doğru, evet.
6: Tek başına fakültemi, hocalarımı temsil etmiyorum. Ben Kayser Adar'ı da temsil ediyorum. Ben şu an
7: evet.
6: Ruh ve kimlik olarak da, duygu olarak da bir insanı temsil ediyorum ve hepsi var.
7: Çok doğru. O da geçiyor. Tamamen... Bunun da karşı tarafa geçmesi lazım.
6: Tabii.
7: Evet.
6: Tabii. Yani aslında hepsi.
7: Kesinlikle.
6: Ama bakış açısı şöyle, biz aslında bazı şeylerin değişmeyeceğini düşünüyoruz ama her şey çok hızlı değişiyor. Çok hızlı değişiyor.
7: Çok doğru.
6: Ve güncellemelere dikkat.
7: Güncellemelere dikkat. Peki çalışma hayatı ve kadın desem zor mu? Ha burada ve çalışanların bildiğim ben yani bu kadın ağırlıklı bir çalışma ortamı da var.
6: Kadın ağırlıklı bir çalışma ortamı var.
7: Evet.
6: Ben eskiden bizim ekibimizin tamamı erkekti. Evet. Onlar benimle çok zorlandılar. Ben onlarla çok zorlanmadım. Çünkü şunları yapalım tamam. Şimdi kızlarla öyle olmuyor yani. Kızlar çok yorucu. Yani ne ağrıları bitiyor, ne sancıları bitiyor, ne tripleri bitiyor. Ben onu orada ona öyle demek istemiyorum falan. Yani. Allah'ım sürekli nazlıyorsun, sürekli sıvazlıyorsun.
7: Zinde tutuyor işte. zinde tutuyordur.
6: Vallahi bence. Kızlar çok zor, onu söyleyeyim. Ama kızlarla çalışmak daha keyifli.
7: Doğru.
6: Çok
7: çünkü
6: daha keyifli.
7: Üreticidir değil mi? Yani böyle bakış açıları...
6: Ya bir kere duygusal. Erkekte böyle bir şey yok.
7: Bravo.
6: Yani Mert'e 10 kere hatırlat, 10 kere unutsun, anladın mı? Yani kızlarda böyle bir şey yok.
7: Sonuç odaklı, süreç odaklı diyorlar. İşte erkek sonuç odaklıdır.
6: Bir de çok daha disiplinliler, çok daha kuralcılar, çok daha temiz çalışıyorlar.
7: Buradan duyurulur.
6: Bu arada kadın da demişken, ben yıllarca burnumu dikerek kadının korunması gereken bir şey olmadığını söyledim. Hala aynı fikirdeyim ama şöyle de bir durum var. Çok üzgünüm ama insanlar bazen olmaması gereken noktalarda olabiliyor. Yapmaması gereken şeyleri yapabiliyor. Her kadının çalışabileceği yer, yani kadın maalesef her yerde çalışamıyor.
7: Tamam.
6: Yani
7: çalışmamalı da zaten her yerde. Ya şöyle hani
6: çalışmalı Ahmet abi.
7: Hayır.
6: Çalışmalı.
7: Ya bunu...
6: Kadın her yerde rahatlıkla, güvenle çalışmalı.
7: Yani güven ayrı. Yani güven ayrı ama yakışması açısından diyorum ben.
6: Ahmet abi konuk benim lütfen. Ben anlatabilir miyim?
7: Evet, dedim zaten yani geleceğe mektupların farklı bir program olacak.
6: Final bölümü.
7: bunu tartışırız.
6: Kadın asla korunması gereken bir şey değil.
7: Değil.
6: Asla değil.
7: Bence en büyük haksızlık
6: böyle, kesinlikle.
7: Güçlü kadın vurgusu, sürekli güçlü kadın vurgusu yapmak. Ya niye bu vurgu yapılır? Çünkü kendini güçsüz hissettirmek için yapılır. Yani bu kadar büyük vurguya gerek yok. Biz zaten kadına en çok değeri veren toplumuz. Olumsuz bir sürü örnek sayabilirim. Yani vardır. Ama bu bozmak içindir. Bunu da güçlü kadın diye değil. Yani
6: evet.
7: Bunu zaten güçlü olan bir şeyin durmadan vurgulanması abes de işte gel diyorum.
6: Kesinlikle yani sana çok katılıyorum. Evet. Kadın iş hayatında olmalı. Yatırımda, finansta.
7: Tarih boyunca da olmuş zaten.
6: Her yerde olmalı. Ticarette olmalı. Kadın saklanacak, korunacak, muhtaç evet. Bir şey değil. Hatta işte bunu konuşmak da burada ben buna zarar verdiğimi de düşünüyorum. Geçenlerde bir geçtiğimiz 8 Mart'larda beni bir şeye çağırdılar. Neydi? Kadınlar günüyle alakalı. Yok. Evet. Kadınlara şiddet günü mü? 25 Kasım evet. Sanıyorum. Öyle bir gün.
7: Uluslararası kadına şiddet önleme günü.
6: Wow.
7: Evet. Katılık.
6: Hani şiddetin, ve ben bir kadınım.
7: Şiddetin kadına erkeğe farklı da değil. Şiddetin kendisi kötüdür zaten. Burada da o vurguyu yapmak lazım. Ama
6: aynen.
7: Naifliğinden dolayı belki bu vurgulanıyordur. Ama şiddet şiddettir ya. Yani şiddetin
6: kesinlikle öyle. Şimdi şık da insanları çağırmışlar yani.
7: Evet.
6: Sağ olsun müdürlerimiz evet. De falan. Kadına şiddetle alakalı bir cümle söyleyeceğiz. İşte ekranın görünen yüzleri olarak birkaç kadını davet etmişler. Ben de dedim. Ben diyeceğim ki kadına şiddete hayır.
7: Evet.
6: İşte kadın şiddet görmemeli.
7: Tamam, doğru.
6: Kadınlar çirişektir atıyorum.
7: Tamam.
6: Yani şimdi ne yaptık biz?
7: Farkındalık. Buna farkındalık ama hayvanda şiddet görmemeli, çocukta şiddet
6: hayır
7: görmemeli.
6: Hayır abiciğim bir dakika yani sen neyin görmemeli. Farkına vardın? Ben bunu söyledim diye sen neyin farkına vardın ya? Böyle bir farkındalık olabilir mi?
7: Ya işte aslında benim hazırlamak istediğim sorulardan biri de bu. Mış gibi yapıyoruz bazı şeyleri.
6: Ya tamam.
7: Hani böyle bir gün var ve bugün de bu etkinlik yapılması lazım. Ve mış gibi işte çıkardık iki tane konuk. Bu konuda hayır dedi. İşte slogan attı. Zaten atacağımız slogana kadar belirledikleri için o sloganları attık ve o gün bitti. 26 Kasım oldu, ne oldu? Bitti mi? Hani 25 Kasım'da andığımız, farkındalığını yaptığımız şey 26 Kasım'da ortadan mı kalktı? Hayır. Yani bu konuda çok aynı fikirdeyim. Yani bizim aslında biraz bakış açımızı genişletmemiz, insan olabilmemiz, insan olarak yaşayabilmemiz, insana yakışır şekilde yaşayabilmenin formlarını, normlarını, efendim söyleyeyim, bununla alakalı lügatları, bununla alakalı kavramları, tanımları tekrar bir oturup yapmamız lazım. Çünkü çok ithal kavramımız var. Ve bizi başkalaştıran kavramlarımız var. Bu konuda ben de dertliyim aslında. Şu yeni programına konuk olarak alırsan ben...
6: Alamam abicim, üzgünüm.
7: De, öyle mi? Alamam. Tamam. O an geldiğinde bir daha ısrar ederim ben.
6: Ben devam edebilir miyim? Siz arada moderatör olduğunuzu unutuyorsunuz.
7: Tabii, çünkü. Evet, doğru.
6: bir kıyasla devam edeceğim. Şimdi benim annem ve babam, ben burada çalıştığım için çok gönülleri rahat. Böyle sırtına evet, o kadar güzel yaslıyorlar ki arkaya. Ve işte saat kaç olursa olsun, Mustafa abiyleyim.
7: Evet.
6: O konu kapanıyor. O kadar gönlü rahat, o tamam, kadar işte içi ferhat ya, işte Ahmet abiyleyim. Evet. Buradayız.
7: Evet.
6: Bu bir kadının hayatındaki en büyük mutluluk. Çünkü bu sizi özgürleştiriyor, serbestleştiriyor. Bu size çok iyi hissettiriyor. Bir kadın olarak bir yerde bulunmanın, oranın bir parçası olmanın, bütünü tamamlamanın. Bu sefer bu size böyle bir rol, bir etiket yapıştırıyor. Kendinizi daha iyi, daha mutlu hissediyorsunuz. İnsanların kötü niyet ve niyetlerine yakışır davranmalarından da, yani şimdi şöyle, ben buranın kıymetini niye bu kadar iyi anlıyorum?
7: Evet.
6: Niye bu kadar iyi anlıyorum? Aslında kadar? Söylediğim basit şeyler değil mi? Ama basit gereken şeyler. Çünkü kötüyü gördüm.
7: Ay yaşa.
6: Kötüyü gördüm çünkü.
7: Kötü örnekleri biliyorsun.
6: Kötüyü görmezsiniz inşallah ama iyiye sahip çıkın. Çünkü ben burada gerçekten şöyle ki buraya ben hani hep klişe ama biz bir aileyiz. Evet. Biz gerçekten bir aileyiz. Evet.
7: O net görünüyor.
6: Ben 20 kişiyi kastetmiyorum ama biz gerçekten bir aileyiz.
7: Net görünmüş. Allah da bozmasın, daim etsin. Allah bozmaz zaten de. Daim olacak. Fitne, fesatı araya sokmasın.
6: Amin.
7: Özgüven mi daha tehlikelidir? Yoksa idare etmek mi anlamına söylüyorum? Hani bu iş ancak böyle yapılır arkadaş sözü mü kötüye giden ya da olumsuza giden bir kavramdır olarak aklında böyle canlanıyor? Yoksa ya idare ediyoruz işte kavramı mı diye sordum da.
6: İdare ediyoruz tabii ki daha tehlikeli, çünkü işte dediğim gibi yani çok yer değiştirmek ya da çok sekmek de doğru değil. Aynı yerde yıllarca çalışmak da sizi böyle çok sebatta, doğru düzgün çalışan biri yapmaz. Ne iş yaparsanız yapın, kim olursanız olun, isterseniz o işi çok profesyonel yapın, kendinizi pazarlamadığınız zaman yoksunuz. Sizi kimse keşfetmeyecek, sizi kimse gelip böyle bir cevheri falan bulmayacak.
7: Bak çok önemli
6: kendinizi
7: bir noktaya
6: pazarlamadığınız bahsedin. Noktada yoksunuz. Yani sen efsane güzel tasarımlar
7: kendindeki
6: yap.
7: Kendindeki kaliteyi gösterebilme yeteneğinde olacak.
6: Mükemmel kurgular yap. Yani senin gibi hiç kimse bir haber metni yazamasın. Hiçbir anlamı yok. Pazarlamadığın sürece yoksun. Ya benim de çok bu konuda başarılı olduğum söylenemez.
7: Estağfurullah.
6: Ama kendini pazarlamak zorundasın.
7: Biri gelip seni bulamıyor. Sen kendini göstermek için...
6: Kesinlikle. Ve yönümüz şu olmalı. Her zaman daha iyisi. Çünkü bugün çalışmasak... Acımızdan falan mı ölüyoruz? Hayat evet. Kalitemiz mi düşüyor yani? Yine devam edebiliriz hayatımıza. Biz her zaman daha iyisini istemek zorundayız. Şartlarımızın, konfor alanımızın, yaşam biçimlerimizin her zaman daha iyiye odaklanması lazım. Bizi yalnızca bu kurtarır. Yani bu çok çalışmak. Yani geçenlerde de bir dizi oyuncusuydu herhalde. Çok çalışsanız da olmayabilir dedi. Tabii çok çalışsanız da olmayabilir çok... dedi. Ya o kadar güzel özetledi ki yani. Sen elinden geleni yapsan da olmayabilir.
7: Evet.
6: Ama yapmaya devam edeceksin.
7: Çok da.
6: Yani çok... iyi, güzeli,
7: hep yapanlar mı başarmıştır? Belki hayır ama başaranlar hep
6: yapanlar. O öyle değildi sanki.
7: Ama uydu yani. Buraya da uymamış. Peki mesela yeni bir ekip arkadaşı alım aşamasında veya hani yeni bir iş arkadaşı alım aşamasında en çok dikkat ettiğin veya ya bu arkadaşla çalışabilirim dediğindeki özellikler neler?
6: Soru sorması.
7: Bak farklı bir cevap geldi.
6: Soru sorması lazım. Merak etmesi lazım.
7: Merak etmez. Çok güzel söyledin.
6: Soru sorması lazım çünkü bu şu demek değil, ilgisini, alakasını, ciddiyetini göstermesi lazım. Evet. Ya ben şunu denemek istiyorum, bunu nasıl yapabilirim, işte siz bana yardım edebilir misiniz? Bak bu şimdi insanları aslında bir şeyler sürükler. Niye? İşte kaç yıl çalışmış olursanız olun ya da işte sadece sektör olarak da düşünmeyelim. Yeni insanların ilgisi beni her zaman mutlu ediyor, her zaman cesaretlendiriyor, her zaman ben bir şey verebiliyorsam, benim elimden bir şey geliyorsa onun için bütün işlerimi bırakıp onunla ilgileniyorum. Ama ben karşıdan samimiyet alamadığımda git göstersinler yapıyorum yani. Git arkadaşlara sor baksınlar sana diyorum. Çünkü ya şu da olması lazım. Şimdi çok toleranslı, çok sabırlı insan mıyız? Ben değilim.
7: Yani, olmalı mıyız?
6: Olmalıyız. Evet. Tabii ki olmalıyız. Çünkü bir anlamda şu demek, bu sen insan yetiştiriyorsun. Sonuç olarak biz de birilerinin yanında oturarak yetiştik. Mesela ben yanında oturduğum insandan neyi nasıl yapmamam gerektiğini çok iyi öğrendim. Çok iyi öğrendim. Yani benim için çok efsane bir örnekti. Bangır bangır kurgu yapıyordu. Ben kurguda müzik dinlenmeyeceğini kurgu yaparken. Çünkü bak göz ve kulak senkronu. Yani, senkron çalışıyorsun. Asla müzik dinlenmedi. Bana öyle bir şey kattı ki kadın yani. Harika. Evet. Öğretti evet. Yani. İnkar mı ederim? Nasıl çok yapmamam iyi. Gerektiğini çok iyi öğretti. Ve sen burada bir insana dokunuyorsun. Sen bir insana bir şey anlatıyorsun ama işte ben çok tahammülü bir olmadığım için yani bir de anladı, iki de anladı, anladı, anlamadı, artık geçmiş olsun yani, uğraşamam.
7: Valla Bilgeciğim, sen söyleyince aklıma geldi, böyle yüzlerce fit yükseklikten paraşütle atlayacak kişilere ilk öğretilen nedir biliyor musun? Düşmesini öğretirler. Önce düşmeyi bilecek. Hani o en son düşüş anında zarar görmemesi, düşmeyi bilmesi lazım. Şimdi senin söylediğinde o çıktı. Çok güzel, çok doğru. Demek ki aklın yolu bir.
6: Tabii.
7: Bilge, çok teşekkür ediyorum.
6: Bitti mi? Muhteşem.
7: Nasıl, orada oturmak nasıl bir duygu? İşin...
6: Konuşmayı seviyorum.
7: Evet.
6: Ama herkesle değil. Tabii çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim. İlk defa burada oturuyorum herhalde. Biz bu binaya geçeli bir 4-5 yıl oldu sanıyorum. Ben ilk defa bu koltukta oturuyorum. Başlamadan önce çok heyecanlıydım. Bu heyecanımı da yendim. Hatta yok mu başka bir şeyler falan
7: şey soracağım. Olabilirim. son bizim Merve Hanım, bizim en iyi takipçimiz.
6: Evet.
7: Sağ olsun. Biraz mecburiyetten. Bütün programları biz bugün 67.sini yaptığımız
6: evet.
7: Geleceğe Mektupları programının bitişinde aynı soruyla bitirmek istiyoruz.
6: Buyurun.
7: Bugünkü tecrübenizde mesela yeni başlayan Bilge Nur Ülger'e bir mektup yazacak olsaydınız, ona yazacağınız bu mektubun mottosu, o en anlamlı cümlesi ne olurdu diye soruyoruz. Bir hani geleceğe değil de bu sefer geçmişe bir mektup yazdırmış olduk. Farklı.
6: Benim en sevdiğim kelime mücadele.
7: Evet.
6: Mücadele bence çok kıymetli bir kelime. Hayatta her şey olabilir. Yanlışlar olabilir, eksikler olabilir. İnsanın dürüst insan arıyorsa içinde araması lazım. İnsanın gerçeği arıyorsa içinde araması lazım. Mücadele et, vazgeçme derdim. Hiç vazgeçme.
7: Çok güzel. Teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim.
7: İyi ki kabul ettin. İyi ki bu programda konuğum oldum. Çok çok teşekkür ederim.
6: Asıl ben çok teşekkür ederim Ahmet abi. Benim programına konuk olarak davet ettiğin için. Benim için de çok keyifli ve farklı bir deneyimdi. Her zaman orada otururken, karşıda oturup kendimi mi anlatacağım falan. Çok teşekkür ederim. Ama çok güzel. Keyifli bir evet, programdı. Evet. Hep konuklar şey der. Bitti mi? Ne kadar şey sürdü falan filan. Evet, öyleymiş.
7: Öyle oluyor değil mi?
6: Başlayınca gidiyor.
7: Evet, başlamak. Evet sevgili dostlar, Geleceğe Mektupların bu haftaki programının nihayete erdiriyoruz. Bu hafta çok kıymetli bir arkadaşımı konuk ettim. Kayseri Radar Yapımlar Sorumlusu Bilge Nur Ülger bizle beraberdi. Kayseri Radar'a, Radyo Radar'a her geldiğimde işte buradaki o sıcak atmosferin, buradaki aile ortamının, efendime söyleyeyim, mimarlarıyla bir aradaydık. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konuk ile de karşınızda olmak üzere. O vakte kadar hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceği

0: yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak. Toplantı yarın saat 15'te gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli video çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama sonucu kabul edildi. Oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tekret oyu Yeni Parti milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek, "Önce istifanızı verin, sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da sözle eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır." ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, çerçeve yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Terörsüz Türkiye adı altında süslenerek sunulan sürecin aslına bakarsanız ihanet süreci olduğunu bizler sürekli olarak anlatıyoruz. Genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar bize aidiyeti olan bütün vatandaşlarımızla birlikte bu sürecin karşısında dimdik bir şekilde duruyoruz. Yine yakın zamanda görüldüğü üzere bizim İYİ Parti milletvekillerimiz bu çerçeve yasaya hayır dediklerini net bir şekilde ifade etmiş, bütün tehditlere rağmen dik duruşlarından vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin anıları için, hatıraları için, gazilerimizin onuru için dik duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve bu yasanın getireceği tehlikeleri de sürekli olarak anlatmaya devam edeceğiz. Birileri iktidarda kalsın diye yapılmış olan bu mücadelenin aslına bakarsanız iki gün sonra kandırıldık diyerek geri dönüşü olmayacağı bir noktadayız. Neden? Hatırlarsanız yine ilk açılım sürecinin neticesinde hendekler açılmıştı, bir sürü şehit vermiş. Dualarla gelin bizim bu hasret denilenlerin ülkeye darbe girişimine de bulunduğunu da gördük. Sürekli olarak kandırılan insanların doğru bir yasa yaptıklarına gerçekten inanıyor musunuz? Bizler Türkler olarak, Türk vatandaşı olarak, İYİ Parti ailesi olarak bu sürecin her zaman karşısındayız. Vekillerimizle birlikte karşısında yer almaya devam edeceğiz. Teröristin ölüsü leş, dirisi kardeştir. Asla teröristlere af olmaması gerektiğini, Türk teröristi olarak da dinimizde de bunun yeri olmadığını sürekli olarak ifade ediyoruz. Bize güvenen son vatandaşımız kalana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. İYİ Parti ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerine sahip çıkıyor, teröristlerin karşısında yer alıyor, çerçeve yasaya hayır diyoruz.
0: Kocasinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 229 vatandaşın evinde günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslerde gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Kayseri dahil 28 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 96 şüpheli yakalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Temmuz ayında kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında kent genelinde 2314 denetim gerçekleştirdi. Kayseri Spor altyapısından yetişen 2008 doğumlu Ataoğlu Taylan Karapınar, Van Spor maçının son dakikalarında oyuna girerek A takımla ilk lig maçına çıktı. Kayserispor'un pazar günü Sivasspor'la karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 1 lira 60 kuruş, motorine ise 5 lira 14 kuruş olmak üzere bugün gece geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor. Kültür, Sanat ve Fikir Dergisi, Nihayet Dergisi tarafından açıklanan illere göre kütüphanelere giden kişi sayılarına ilişkin verilere göre Kayseri kütüphanelere giden

0: kişi sayısında Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
3: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
4: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Alaaddin Şensoy olacak.

1932 yılında Yusuf Nazmi Şensoy çiftinin çocukları olarak İzmir'de doğan sanatçı, 1937'de ailesiyle birlikte Bergama'ya taşındı ve 17 yaşına kadar burada yaşadı. 1949 yılında İzmir Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak İzmir'e taşınan Şensoy, müzik alanında ilk eğitimini burada aldı ve Necdet Varol ve Cüneyt Orhon gibi bestekarlarla teori, solfej, üslup ve repertuar çalıştı. Bunun yanında divan edebiyatı ve buna bağlı olarak klasik Türk müziğinin geleneksel formlarını analiz etti.

Şensoy 1960 yılında bir plak teklifi aldı ve İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Aynı sene TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girerek kazandı ve diskotek memuru olarak çalışmaya başladı. Yerli ve yabancı plak şirketleri için 45'likler kaydetti ama 1966'da bu görevinden ayrıldı ve sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Bunun üzerine 200'ün üzerinde ise beste yaptı.

İlk kez 1971'de Semih Evgin'in yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği İşte Deve İşte Hendek filminde kameraların karşısına geçen sanatçı, 1972'de Ver Allah'ım Ver filminde de rol aldı. 1973'te ise yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, başrollerinde ise Tarık Akan ve Emel Sayın'ın yer aldığı Yalancı Yarın filminde, Matine'deki şarkıcı karakterinde ekran karşısına

Şensoy ses sanatçısı olarak birçok ülkede Türkiye'nin müzik elçiliği görevini üstlendi. Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da turnelere çıktı. Sydney Opera Evi'nde sahneye çıkan ilk Türk müziği sanatçısı oldu. 1996'da yaş haddi nedeniyle emekli olduktan sonra TRT'de İcra Denetleme Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sanatçımız 20 Şubat 1997'de İzmir'de 65 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Zekai Tunca. 1944 yılında Ankara'da doğan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve liseyi de Ankara'da okudu. 1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş olan Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu'nda uçak fabrikasında teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu 1967'de bitirdi. Bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzikle ilişkisi, 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Doktor Recai Özdül topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi ustalarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sürelsan topluluğuyla temasları oldu.

Öğrenciliği sırasında 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavını ilk 10 kişilik finale kadar başardı. 1965'te Birleşmiş Milletler Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu. 1966'da açılan geniş kapsamlı sınavı başarıyla geçti. 6 aylık ilk dönem stajda Saadet İkesuz, Cengiz Tanç, Muharrem Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam gibi hocaların derslerinden yararlandı. Ancak sanatçı özel nedenlerden dolayı başarılı giden bu stajı bırakmak zorunda kaldı.

Sanatçı, Ordu'da bulunduğu yıllarda Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi Ses Yarışması'nda 1969'da ikinci, 1970'te birinci oldu. 1967 Ağustos'unda Nurcan Tunca ile evlendi ve Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı. Ordu'daki hayatında da hep müzikle ilgilenmeye devam etti. 1970'te Trabzon'dan katıldığı TRT Çok Sesli Koro sınavını kazanarak Ankara Radyosu'na geri döndü. Bu koroda Hikmet Şimşek, Muharrem Sun, Müfide Özgüç, Sahip Eyüz, Erdoğan Okyay ve Fehamettin Özgüç gibi hoca ve şeflerle yapılan çalışma ve derslerde nota, solfej ve şan bilgisi edindi.

Sanatçı 1975 yılında başarılı olduğu bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Yetişmiş Sanatçısı oldu. Buradaki ilk yıllarında Çiğniçen Tanrı Koru'nun desteğini çokça gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı solisti olarak atanana kadar bu görevinin yanı sıra TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştıran Tunca, 1979'dan bu yana 14 albüm yaptı. Radyo ve televizyon programları dışında özel sahne çalışmaları ve halk konserleriyle kitlelere ulaştı. Yurt dışında Cezayir, Suriye, Avustralya, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Arnavutluk gibi ülkelerde özel ve resmi konserler verdi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanını aldı ve hala Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak solistlik görevini sürdürmeye devam etmekte.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
1: Dijital Manşet. ...38 saniyede bugün.
3: Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen çerçeve yasa teklifine retoyu verdiğini açıkladı. Kayseri Terminali için ikinci ihale 11 Ağustos'ta yapılacak. İşletme ihalesi 450 milyon TL'ye çıkacak. Terminal 10 yıllığına kiraya verilecek. Kayseri Spor'un Sivas Spor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Maç pazar günü saat 19'da oynanacak.
1: ...38 saniyede bugün.
4: Müzik Radarı.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: hangi dağ daha yüksek bizim yüreğimizden? Hangi deniz daha büyük bizim özlediğimizden? Hangi dağ daha yüksek?
1: Radyo Radar 91.8.

0: yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
1: Radyo Radar 91.8.